Hector Berlioz'un 1837 yılında kaleme aldığı Opus 5 Ölüler İçin Büyük Missa adlı eserini dinledik. Yine Berlioz'a ait bir eserle devam ediyoruz. Bestecinin Faust'un Laneti Oratoryosu'ndan Dans de Sif başlıklı bölümün Liszt'e ait piyano transkripsiyonunu dinliyoruz.

Pianist Wanda Landowska düzenlemesi Franz Liszt'e ait olan Hector Berlioz'un Faust'un Laneti oratoryosundan bir bölüm seslendirdi. Ludwig van Beethoven'ın aynı adlı oyun için yazdığı Atina Harabeleri başlıklı eseri üzerine Franz Liszt'in piyano için bestelediği fantezi var sırada.

Franz Liszt'in Beethoven'ın Atina Harabeleri başlıklı eseri üzerine kaleme aldığı Fanteziyi, piyanist Ferruccio Busoni'nin 1905 tarihli kaydından dinledik. Programımızın bu bölümü Liszt ve Berlioz'un öğretmeni olan Antoine Reicha'nın Si bemol majör klarnet kentetiyle sona eriyor.

Antoine Reicha'nın Opus 89 Si Bemol Majör Klarnet Kentetini, klarnette Yoshe Kotar ve Sloven Filarmonik Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden dinlediniz. Euro Radio Noturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Richard Strauss'un Opus 50, Foyas Notado Operası'ndan Aşk Sahnesi müziğini ve Igor Stravinsky'nin solo piyano repertuarının önemli eserleri arasında yer alan Opus 7 4 Etüt serisini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Modest Mussorgsky'nin 1874 yılında bestelediği ve en iyi eserlerinden biri olarak kabul gören Bir Sergiden Tablolar başlıklı solo piyano süitiyle başlıyoruz. 1971 doğumlu İskoç piyanist Stephen Osborne seslendiriyor.

Ernest Mussorgsky'nin 1874 tarihli bir sergiden tablolar başlıklı solo piyano süitini Stephen Osborne seslendirdi. Avustralyalı besteci John Carmichael'ın 1972 yılında kaleme aldığı trompet konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Kevin Johnston.

Carmichael'ın trompet konçertosunu solist Kevin Johnston ve David Misham yönetimindeki Batı Avustralya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. İsveçli besteci Wilhelm Steinhammer'ın orkestra eşlikli koro için kaleme aldığı Bahar Gecesi adlı eseri var sırada.

Wilhelm Steinhammer'ın 1912 tarihli Bahar Gecesi başlıklı eserini İsveç Radyo Korosu ve Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Geleneksel bir ezgi ile devam ediyoruz. Narciso Yepes'in solo gitar için düzenlediği Romans başlıklı eseri Stefan Rack seslendiriyor.

Siso Yepes'in solo gitar için düzenlediği ve Yasak Oyunlar adlı sinema filminde yer alan Romans başlıklı geleneksel ezgiyi Stefan Rak seslendirdi. Richard Strauss var sırada. Bestecinin Opus 50, Feuersnot adlı operasından aşk sahnesi müziğini dinliyoruz.

Richard Strauss'un Opus 50 Foyas Not Operası'ndan Aşk Sahnesi müziğini Andrew Davis yönetimindeki Toronto Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Barok dönemin Alman şarkıcı ve bestecisi Kaspar Förster'in O Quam Dulcis adlı eseriyle devam ediyoruz.

17. yüzyıl bestecisi Kaspar Förster'in Oquam Dulcis adlı eserini solistler ve Il Tempo Barok Müziği topluluğu seslendirdi. Gustav Mahler'in 5. senfonisinden solo arp ve yaylılara yer verdiği Adagietto Tempolu 4. bölüm var sırada.

Gustav Mahler'in Do Diez Minör 5. senfonisinden Adagietto Tempolu bölümü Philip Bach yönetimindeki Bern Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Igor Stravinsky'nin düzensiz ritmik yapısıyla yorumcuyu zorlayan Opus 7 piyano için 4 etüdüyle devam ediyoruz.

Igor Stravinsky'nin Opus 7 4 Etüt serisini piyanist Nikita Magalov seslendirdi. Programımız Carl Philipp Emanuel Bach'ın barok dönemde daha büyük eserler için giriş niteliği taşıyan sol majör sinfonya formundaki eseriyle sona eriyor.

0: Carl Philipp Emanuel Bach'a ait Sol Majör Sinfonya'yı Arte Dei Suonatori topluluğundan dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
3: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste kabul edilen kanun teklifini terörsüz Türkiye yolunda atıldı.

0: atılan tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Yurt içi ve yurt dışında terörle kararlı mücadelenin etkisine dikkat çekti. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve devletimizin savunma sanayiinde son yıllarda elde ettiği başarılardır dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, "Bugüne kadar sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir girişimin içinde olmadık, bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade etti. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, sürecin temel şartı PKK-KCK'nın fiili varlığına son vermesi, kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi, dedi. AK Parti 25. yaşını bugün Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap edeceği Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamaya en az 100 bin kişinin katılması bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti'yi milletimiz kurdu, biz tabelasını astık" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Mekke İttifakı'na katılma konusu üzerinde çalıştığını söyledi. Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bakan Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur" dedi. Fidan, İsrail'in Gazze Barış Anlaşması'na uymadığına dikkat çekerek, "İsrail'in adım atmaması biz arabulucuları ortaklaşa radikal adım atmaya itebilir" ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda bir Filistinli daha katledildi. Bir polis aracına düzenlenen saldırıda da polis müdürü hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde de Filistinlilere ait 16 ev zorla boşaltıldı. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurdu. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'nün Kırgızistan'da gayrimeşru faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, "Bunlara karşı sizleri bir dost olarak, kardeş olarak uyarmak istiyoruz" dedi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da bedel ödediğinin altını çizen Çiftçi, "Aynı duruma dost ve kardeş ülkelerimizin de düşmesini arzu etmiyoruz" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde yer aldığını söyledi. Bakan Bolat, "Ticaret yolu olarak Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmak oldukça riskli" dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde Meşelik ve Makilik alanda çıkan yangınla mücadele de devam ediyor. Meteorolojinin sarık olduğu uyarı yaptığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Giresun'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Adalet Bakanı Akın Gürek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Suç düzenini ayakta tutan kara paranın da takipçisiyiz. Suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak" dedim. Yükseköğretim Kurulu, öğrenci affına ilişkin kanunun usul ve esaslarını belirledi. Buna göre üniversitelerle ilişiği kesilenlerle bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara 9 Aralık'a kadar yeniden başvuru hakkı tanındı. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-2027 öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Haberleri sunduk.
1: Radyo 3 Gün Işığı. Hazırlayan Naz Gündoğdu.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Johannes Brahms'ın Opus 100 2 numaralı La Majör Keman Sonatı'ndan bölümler dinlediniz. Augustin Dume ve Maria João Prez ikilisi seslendirdi.

Johann Nepomuk Hummel'in Fa majör nefesli sazlar için altısından bölümler dinlediniz. Consortium Classicum seslendirdi.

Paul Wranitzky'nin Opus 2 2 numaralı sol majör yaylı sazlar dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Alma Viva yaylı sazlar dörtlüsü seslendirdi.

Max Bruch'un Opus 12 piyano için kısa parçalarını dinlediniz. Christoph Keimer seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. Rusya turumuz 20. yüzyıl müziğinin en özgün bestecilerinden biriyle Sergey Prokofiev'le devam ediyor. Prokofiev, Rus İmparatorluğu döneminde Yekaterinoslav vilayetine bağlı Sontsovka köyünde dünyaya gelmiştir. Bestecinin çocukluğu, bugün Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan 19. yüzyılın sonlarında Rus İmparatorluğu'nun önemli tarım bölgelerinden biri olan bu köyde geçer. Geniş bozkırları, buğday ve ayçiçeği tarlalarıyla çevrili, büyük şehirlerin hareketliliğinden uzak, doğayla iç içe Sontsovka köyünde müzik kariyeri şekillenmeye başladı. Müziğe olan olağanüstü yeteneği henüz küçük yaşlarda ortaya çıkan Prokofiev, ilk derslerini annesinden, piyanist Maria Grigorievna'dan alır. Yaşadıkları köyde verdiği dinletilerle, 5 yaşında yaptığı bestelerle dikkatleri üzerine çeken Prokofiev, 13 yaşında St. Petersburg Konservatuvarı'na kabul edilir. Burada dönemin büyük Rus bestecilerinden Nikolay Rimski-Korsakov'un öğrencisi olur ve Rus müzik geleneğinin güçlü mirasıyla tanışır.

Prokofiev de Rahmaninov ve Şostakoviç gibi Rusya tarihindeki en büyük kırılmalardan birine, Çarlık döneminin sonundan Sovyetler Birliği'nin kuruluşuna uzanan çalkantılı yıllara tanıklık eder. 1917 devriminin ardından değişen siyasi ve kültürel ortam içinde ülkesinden ayrılma kararı alan besteci önce Avrupa'ya ardından Amerika'ya gider. Paris ve New York gibi dönemin önemli kültür merkezlerinde eserlerini seslendirirken bir yandan da Rus müzik geleneğinden beslenen özgün üslubunu geliştirmeye devam eder. Prokofiev, 1930'lu yıllarda değişen koşullar ve Sovyetler Birliği'nde yeniden şekillenen kültür politikalarının etkisiyle ülkesine dönmeye karar verir. Bu dönüş onun yaşamında yeni bir dönemin başlangıcı olur. Artık yalnızca dünyaca tanınan bir besteci değil, aynı zamanda yeni Sovyet toplumunun sanatsal beklentileriyle ilişki kurmak zorunda olan bir sanatçıdır. Bu dönemde tarih, kahramanlık ve ulusal kimlik temalarıyla daha güçlü bir bağ kurmaya başlar. Bunun en etkileyici örneklerinden biri yönetmen Sergei Eisenstein'ın 1938 tarihli filmi Alexander Nevsky için bestelediği müziktir. Ortaçağ Rus tarihinin kahraman figürlerinden Prens Alexander Nevsky'nin Teton şövalyelerine verdiği mücadeleyi konu alan bu eser, Sovyet döneminin tarih anlayışını ve Prokofiev'in büyük sahne ve sinema müziği yaratmadaki ustalığını ortaya koyar. Prokofiev, filmin başarısının ardından müziği 7 bölümlük kantat olarak düzenler. Şimdi sizlere bu kantatın Buz Savaşı başlıklı bölümünü sunuyoruz. Claudio Abbado yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ve Korosu seslendiriyor.

Sergei Prokofiev'in Opus 78 Alexander Nevski kantatından Buz Savaşı adlı bölümü dinlediniz. Claudio Abbado yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ve Korosu seslendirdi. Prokofiev'in en görkemli eserlerinden biri Opus 64 Romeo ve Juliet balesidir. William Shakespeare'in Ölümsüz Oyunu'ndan ilham alan besteci, Verona'da düşman iki aile arasında kalan Romeo ve Juliet'in imkansız aşkını bale sahnesine taşır. Prokofiev'in yeniden Rusya'ya dönüşünden sonra 1935'te bestelediği bale, onun olgunluk döneminin en dikkat çeken eserlerinden biridir. Şimdi sizlere bu balenin Montegüler ve Capuletler bölümünü sunuyoruz. Claudio Abbado yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Sergei Prokofiev'in Opus 64 Romeo ve Juliet balesinden Monteguler ve Capuletler bölümünü dinlediniz. Claudio Abbado yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Opus 131 7. Senfoni Prokofiev'in son senfonisidir. 1952'de bestelenen eser, Vivace başlıklı final bölümünün sonuna kadar nostaljik ve melankolik bir karakterdedir. Esere daha sonra enerjik bir koda eklenir. Bu, kendisine 5000 rublelik Stalin ödülünü kazandırır. İlk seslendirilişinde büyük beğeni toplayan senfoni, bestecinin ölümünden 4 yıl sonra Lenin ödülüne de layık görülür. Şimdi sizlere bu senfoniyi sunuyoruz. Walter Veler

0: Sergei Prokofiev'in Opus 131 7. senfonisini dinlediniz. Walter Veller yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sergei Prokofiev'in eserlerine yer verdiğimiz Rusya turumuzun 4. bölümü burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte Rusya'daki yolculuğumuz Igor Stravinsky'nin eserleri eşliğinde devam edecek. Klasik müzikle dünya turunda yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Müzikle kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. 2026 yılında Avrupa'nın önde gelen klasik müzik yayın organlarının temsilcilerinden oluşan bir jüri tarafından verilen ve klasik müzik dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın sanatçısı seçilen, dünyanın en eski ve en etkili yayın kuruluşlarından biri olan Musical America tarafından yılın orkestra şefi ödülüne layık görülen Çekya doğumlu Jakub Hruša ve 1846'dan bu yana köklü müzik geleneği ve uluslararası başarılarıyla dünyanın önde gelen senfonik toplulukları arasında yer alan Bamberg Senfoni Orkestrası, 20. yüzyıl klasik müzik repertuarının en önemli albüm döngülerinden birine imza attı. Geçtiğimiz haftalarda Deutsche Grammophon etiketi altında yayınlanan ve Çek besteci Bohuslav Martinu'nun 6 senfonisinin tamamını içeren 3 albümlük bu seri, bestecinin senfonik mirasına kapsamlı bir bakış sunuyor. Hruša'nın, Martinu'nun estetik anlayışına ve özgün müzikal diline duyduğu derin hakimiyet ve Bamberg Senfoni Orkestrası'nın Çek müzik geleneğiyle kurduğu tarihsel ve kültürel bağ, güne kadar kaydedilmiş en etkileyici müzikal portrelerden birini oluşturmakta. Bohuslav Martinu'nun Amerika'daki sürgün döneminde yazdığı bu eserler, lirik anlatımı, dramatik yoğunluğu ve bohem müzik geleneğine ait renk unsurlarını bir araya getiren olgun dönem yapıtları arasında önemli bir senfonik belge niteliğinde. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Jakub Hruša yönetimindeki Bamberg Senfoni Orkestrası, Bohuslav Martinu'nun 289 eser sayılı 1. senfonisini seslendiriyor. Eser 4 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Moderato Poco Più Mosso, 2. bölüm Scherzo Allegro Poco Moderato, 3. bölüm Largo, 4. bölüm Allegro Non Troppo.

Jakub Rucha yönetimindeki Bamberg Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sanatçılar, Çek besteci Bohuslav Martino'nun birinci senfonisini yorumladı. Rakerson, 2000 yılından bu yana sürdürdüğü Vivaldi projesi, Antonio Vivaldi'nin Torino Ulusal Üniversite Kütüphanesi'nde korunan özgün el yazmalarını dönem diline sadık bir yaklaşımla yeniden gün ışığına çıkaran, referans bir kayıt külliyatı oluşturmayı hedefleyen mühim bir girişim. Seri kapsamında Vivaldi'nin eserlerinden oluşan zengin bir eser seçkisi, tarihsel icra geleneklerine sadık kalınarak alanında uzman sanatçılar tarafından seslendirilmiş. Döngü kapsamında tarihsel icra anlayışına dayalı yorumları ve özellikle barok dönem repertuarına yönelik çalışmalarıyla tanınan İtalyan fagot sanatçısı Sergio Azzolini ile topluluğu Londo Armonica, serinin 76.'sı. Fagot konçertolarına ayrılan bölümün 6. albümüyle birlikte Antonio Vivaldi'nin fagot için bestelediği 39 konçertonun tamamını kayıt altına almış oluyor. 18. yüzyıl fagot yazınının en kapsamlı ve değerli örnekleri arasında yer alan bu yapıtlar, dönemin çalgısal yaratıcılığını ve fagotun solist kimliğinin gelişimini yansıtan önemli bir miras. Proje kapsamında günümüze eksik ulaşan iki konçertonun yanı sıra Azzolini'nin bestecinin 402 eser sayılı yapıtı üzerine gerçekleştirdiği uyarlamada yer almakta. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Sergio Azzolini ve Londo Armonica yorumuyla dinliyoruz. Sanatçılar, Antonio Vivaldi'nin 402 eser sayılı fagot konçertosunu seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölüm Allegro, ikinci bölüm Adagio, üçüncü bölüm Allegro.

tarihsel icra anlayışına dayalı yorumları ve özellikle barok dönem repertuarına yönelik çalışmalarıyla tanınan İtalyan fagot sanatçısı Sergio Azzolini ile topluluğu Londo Armonica seslendirdi. Nave Records'ın 2000 yılından bu yana sürdürdüğü ve Antonio Vivaldi'nin Torino Ulusal Üniversite Kütüphanesi'nde korunan özgün el yazmalarını dönem diline sadık bir yaklaşımda yeniden gün ışığına çıkaran, referans bir kayıt külliyatı oluşturmayı hedefleyen uzun soluklu bir proje olan ve Vivaldi'nin eserlerini içeren döngünün 76.'sı, fagot konçertolarına ayrılan bölümün ise 6. albümünden Antonio Vivaldi'nin 402 eser sayılı Do minör fagot konçertosu yorumuna kulak verdik. Rusya doğumlu piyanist Nikolay Medvedev'in Sun Recordings etiketi altında yayınlanan son albümü, eserlerinde caz etkisini farklı biçimlerde yansıtan iki usta besteci ve piyanistin, George Gershwin ve Nikolay Kapustin'in yapıtlarından bir seçkiyi içermekte. Medvedev, özellikle Kapustin repertuvarının uluslararası düzlemde tanıtılmasına ve bu eserlerin icra anlayışının yerleşmesine katkılar sağlayan bir isim. Sanatçının bu albümünden bir kayda kulak veriyoruz. Nikolay Medvedev, Nikolay Kapustin'in en dikkat çekici solo piyano eserlerinden.

0: Rusya doğumlu piyanist Nikolay Medvedev, Nikolai Kapustin'in Opus 41 sayılı piyano varyasyonlarını seslendirdi. Sanatçının Sam Recordings etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak verdik. Bir dünya sahne ve stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Semaat Şallı ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Sahne ve stüdyolarından.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Carmen operasıyla üne kavuşan Georges Bizet'in daha sonra bestelediği ve yine Paris'te sahnelenen Pers'in Güzel Kızı operası neredeyse unutulmuş bir eser. Sir Walter Scott'ın 1828 yılında yazdığı öykülerden Julien Riverne'ın uyarladığı libretto üzerine bestelenen

ört perdelik opera, lirik tiyatroda sahnelenmiş, güzel melodilerine rağmen fazla ilgi görmemiştir. İskoçya'nın Perth kentinde geçen bir aşk hikayesini konu alan operanın temalarıyla düzenlenen orkestra süitini dinliyoruz.

0: George Bizet'in Pert'in Güzel Kızı başlıklı orkestra süitini Enrique Batiz yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: 1911-1975 yılları arasında yaşayan Amerikalı besteci Bernard Herrmann, günümüzde daha çok film müzikleri, özellikle de Alfred Hitchcock filmlerinin gerilim temalarıyla tanınır. Herrmann, sinemaya yönelmeden önce ilk ton şiiri Orman'la birlikte bir dizi orkestra eseri bestelemiştir. 1951 yılında Dünyanın Durduğu Gün filmi için müzik yazarken Emily Brontë'un Uğultulu Tepeler romanından uyarlı bir operayı bitirdi. Bu işe 1943'te Emily'nin kız kardeşi Charlotte'ın romanından esinli Jane Eyre filmi üstünde çalışırken başlamıştı. Herrmann'ın bu türdeki tek eseri olan opera, prodüksiyonu için birçok girişimde bulunmasına rağmen yaşamı boyunca hiç sahnelenmemiştir. San Francisco ve Heidelberg Operası eseri programa almış ancak her defasında iptal etmiştir. Davet edilen bazı şefler değişiklik yapmak istemiş ya da devasa orkestradan korkmuştur. Herrmann'ın ölümünden 7 yıl sonra eser Portland Operası'nda kısaltılmış versiyonuyla sahnelenir. Operanın tamamı ise ilk kez 2011'de bestecinin doğumunun 100. yılında Minnesota Operası tarafından seslendirilir. Avrupa premieri 2015 yılında Braunschweig Operası'ndan canlı yayınla gerçekleşir. Eser bünyesinde bir takım zorluklar barındırır. Orijinal roman yapısal olarak tuhaftır. Bazen 6 kadar anlatıcı, hikayeyi uzun zaman aralıklarından oluşan karmaşık bir sırayla anlatır. Bu nedenle besteci, aşıkların ilişkisine odaklıdır. Herrmann, Hitchcock filmlerinde yaptığı gibi hayal gücüyle dinleyiciyi rüzgarlı bozkırlara götürür ve karakterlerin coşkulu duygularını yaşatır. 2011 yılında Singapur Orkestrası'nın sanat yönetmeni Hans Sorensen, Herrmann'ın

Üzgün partisyonundan seçtiği bölümleri kullanarak Uğultulu Tepelerden bir vokal süit yaratır. Operadaki 8 solo sesi, Cathy ve Heathcliff karakterlerine dair 2 sese indirger. Ayrıca devasa orkestrayı küçültür. Sorensen'in düzenlemesi, Herman'ın olay örgüsünü takip eder ve hikayeyi 1 saate indirir. Opera, kitapta olduğu gibi Heathcliff'in Cathy'nin hayaletini çağıran fırtına da Uğultulu Tepelerde dolaşmasıyla açılır. Bu girişin ardından opera Heathcliff ile Cathy'nin birbirlerine sevgilerini ifade ettikleri 20 yıl geriye atlar. Dinliyoruz.

0: Bernard Herrmann'ın Uğultulu Tepeler Operası'ndan temalar üzerine Hans Sørensen'in düzenlediği vokal süiti Soprano Kiera Fuge, Bariton Roderick Williams ve Mario Venzago yönetimindeki Singapur Senfoni Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: İtalyan kökenli Fransız kemancı, orkestra şefi ve besteci Alexander Luigini, müzisyen bir ailede doğup büyüdü. Babası Joseph Luigini, Lyon'daki Grand Theatre Orkestrası'nın şefiydi. Alexander Luigini, Paris Konservatuvarı'nda keman ve kompozisyon eğitimi aldı ve daha sonra 1800

1877'de Lyon'daki Büyük Tiyatro Orkestrası'nın şefi oldu. Bu görev sırasında Lyon Konservatuvarı'na profesör olarak atandı ve armoni üzerine çalıştı. Luigini, hayata veda ettiği 1906 yılına dek Paris'te kaldı. Luigini'nin Mısır Balesi ile tanışacağız. Fransız şef Jules Passeloup'a ithaf ettiği bale, ilk kez Giuseppe Verdi'nin Aida operasının ikinci perdesinde yer almasıyla ön plana çıktı ve beğeniyle karşılandı. Luigini'ye egzotik temalı başka yapıtlar yazması için ilham verdi. Dinliyoruz.

Alexander Luigini'nin Mısır Balesi süitini Richard Bonin yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Saklı Notalar'ın bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Türkiye hedefi sürecinde Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadeledeki kararlılığının etkili olduğunu belirtti. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, "Bugüne kadar sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade etti. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, sürecin temel şartı PKK-KCK'nın fiili varlığına son vermesi, kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi, dedi. AK Parti 25. yaşını bugün Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikte kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programın hazırlıkları tamamlandı. 100 bin kişinin davet edildiği programda 300 bin kişilik katılım bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler başkent Millet Bahçesi'nde buluşacak. Programa görsel şölenler de damga vuracak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunu anlattı. Çelik, AK Parti'nin toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir parti olduğunu söyledi. AK Parti'yi ayakta tutan şeyin milletle kurduğu doğru bağ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bağı koruma konusundaki güçlü liderliği olduğunu belirtti. Ömer Çelik, AK Parti'yi milletimiz kurdu, biz tabelasını astık dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı'nın bölge için tarihi olduğunu belirtti. Mısır'ın ittifaka katılma konusu üzerinde çalıştığını belirten Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur," dedi. Fidan, İsrail'in Gazze Barış Anlaşması'nın ikinci aşamasına uymadığına dikkat çekti. İsrail'in adım atmaması, "biz arabulucuları ortaklaşa radikal adım atmaya itebilir," ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'nün Kırgızistan'da gayrimeşru faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, "Bunlara karşı sizleri bir dost olarak, kardeş olarak uyarmak istiyoruz," dedi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da bedel ödediğinin altını çizen Çiftçi, "Aynı duruma dost ve kardeş ülkelerimizin de düşmesini arzu etmiyoruz," diye konuştu. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adresi operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş dahil 37 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyon üzerinde uzun süredir çalışma yapıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun tamamen mali yapılanmaya yönelik olduğunu vurguladı. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli Adalet Bakanı ve bakan yardımcılarıyla bağlantılı olduklarını öne sürdü. Cinayet davasındaki oğlunun dosyadan çıkarma vaadiyle bir vatandaştan 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları belirlendi. Şüpheliler operasyonla gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 8 kişi yakalandı. Diyarbakır'da yolcu minibüsü kavun yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını

hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Manisa'da serinlemek amacıyla suya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Meteorolojinin sarık olduğu yarı yaptığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Giresun ve Erzurum'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 281'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Haberleri sunuyor.

gazozlar, çikolatalar, horoz şekerleri, tatlı içecekler, tatlı gülüşler, tatlı bakışlar ve daha neler neler. Bu cuma gününün 12. saatinde TRT Radyo 3'teki iklimlere yolculuğumuzda yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte geçen haftaki gibi tatlı dilli müzikler ikram ediyor yine sizlere. Necdet Koyutürk'ün tangosu ve Atilla Atasoy'un 2013 yılından yankılanan sesiyle, o tatlı bakışlarınla gözlerime bakarken...

Necdet Koyu Türk'ün Tango Serenadındaki tatlı bakışlara dalıp gitmişken 1950'li yıllara götürüyor beni tatlı anılar. Sağımızda solumuzda şeker pancarlarının boyattığı tarlalar. O şeker pancarları arasında Macar asıllı bir şarkıcı da var. Müzisyen bir anne babanın çocuğu olarak Eva Kereyti adıyla Budapeşte'de doğan, İsviçre'de okuyan ve ailesiyle birlikte Büyük Britanya'ya yerleşen Eve Boswell. Piyano eğitiminden sonra annesi ve babasına katılarak dünya turnelerine çıkar Eva Kereyti. İkinci Dünya Savaşı başlar başlamaz ailesi ve onların kurduğu Boswell Sirki ile Güney Afrika'ya yerleşir. Eve Boswell adıyla Güney Afrika'nın ünlü pop yıldızları arasına katılır daha sonra. 1949'da kısaca Geraldo adıyla anılan ve BBC'de program yapan orkestra şefi Gerald Bright onu Londra'ya çağırır. Bu onun dünya çapındaki şöhretinin de başlangıcı olur. 1952 yılında kaydettiği tekli plağıyla Britanya'da liste başına yükselir Eve Boswell. Joseph Marais'in geleneksel bir Güney Afrika ezgisinden düzenlediği şeker parçası tadındaki şarkıyı söyler bu planda. Az sonra dinleyeceğimiz gibi hem Marais'in yazdığı İngilizce sözlerle hem de Güney Afrika'ya yerleşen Hollandalıların konuştuğu ve Flemenkçe'den türeyen Afrikaan dilinde Sugarbush ya da Suikerbosi.

Müziklerimiz Joseph Marais'in notaları ve Yves Bostel'in sesindeki Sugar Bush'la tatlanırken yine 1952 yılının tatlı anılarıyla biri Alman, öteki İtalyan asıllı iki şarkıcı katılıyor İklimere yolculuğumuza. Cincinnati'li Doris Merian von Kappelhoff'la Chicago'lu Frank Paul Lovecchio. Kimliklerindeki adları böyle ama plak etiketlerindeki isimleri oldukça farklı. Biz onları Doris'le ve Frankie Lane diye tanıyoruz. Yolculuğumuza onların birlikte seslendirdikleri az önce Yves Bostel'den dinlediğimiz Sugar Bush'la devam ediyoruz. Yine Joseph Marais'in notaları ve İngilizce sözleriyle.

0: İklimeri yolculuğumuzun 1950'li yıllardaki tatlı müziklerine tatlı bir kız geliyor 69 yıl öncesinin müzikli anılarıyla. Tatlı olmasına tatlı da sarışın bir afet aynı zamanda. Alman sahne, perde ve müzik dünyasının 1950'li yıllardaki yıldızı Viyanalı Peter Alexander, 1955'in Avrupa müzik dünyasında Kurt Vels'in Almanca sözleriyle getiriyor onu iklimeri yolculuğumuza. Das süße Mädi, das Freddy liebt, ist eine blonde Gefahr.
1: Als Mädi ankam in Freddys Haus, da schlug sie ein Widerblitz. Wie Ungewitter und Sturmgebraus nahm sie von Freddy Besitz. Sein Haus war friedlich und still, nun ruft so laut sie und schrill. Die Leute, sie flüstern und raunen.

Hem sarışın, hem tatlı, hem de çok tehlikeli. Böylesi dostlar başına diyemiyorum. Çünkü Peter Alexander'in anlattığına bakılacak olursa Freddy diye biri sevmiş o sarışın afeti. Kurfels'in Almanca sözlerinde böyleydi ancak Ames Brothers, Amerikalı Sid Tepper'ın özgün İngilizce sözlerini, Roy Bennett'in de müziğini yazdı. The Naughty Lady of Shady Lane'de böyle tatlı bir sarışından değil de yaramaz bir kızdan söz etmiş. İşlerdi.

Shady Lady of Shady Lane. He böyle tatlı bir yolculukta yaramaz ve huysuz bir kızın ne işi var değil mi? En iyisi onu 1954 yılının anılarıyla Shady Lane'de bırakmak, yolculuğumuza şekerli ezgilerle devam etmek. Ederken de sizlere 66 yıl öncesinin pop şekerlerinden ikram etmek. Charlie Phillips'in sözleri.

1958'in şeker zamanını bu hafta İngiliz Almak Hogan'la yaşadık ama 7 gün önce Ohio'lu 3 şeker kız McGuire Sisters yaşatmıştı bu tatlı anıları bize. Şeker gibi müziklerin zamanıydı ne de olsa 1950'ler. Ve 1958'in Sugar Time'ından sonra TRT Radyo 3'teki iklimlere yolculuğumuz bu kez aynı yılın 1958'in horoz şekerleriyle tatlanıyor sevgili dinleyiciler. Bir çubuğun ucundaki o renkli şekerlere bir zamanlar horoz biçiminde oldukları için horoz şekeri diyoruz bizler. Onlarsa lollipop. Julius Dixon'ın sözleri ve notalarıyla bu 66 yıllık lollipop'u anlatanlarsa Janet Ertel, Carol Bushman ve Lynn Evans adlı üç genç kızdan oluşan The Cordettes.

The Gordettes'in 1958'de onlara altın plak kazandıran Lollipop'undan sonra İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuza yine o yıllardan gelen bir başka şekil.

0: Yel Kız. 1959 yapımı bir Alman filminden. Başrollerini Christine Kaufmann ve Peter Kraus'un paylaştıkları Alle lieben Peter, Herkes Peter'i Sever filminin müzik akışından geliyor bu Şeker Kız. Onu Erwin Halitz'in müziği ve sözleriyle günün 12. saatine getiren de filmin baş erkek oyuncusu Almanların Elvis Presley, Münihli Peter Kraus. Sugar Baby ya da Zuckerpuppe.
1: A one, a two, a three, a four.

Münihli Peter Kraus'un bir Zucker Puppesi, bir Şeker Kızı varsa, Karayip'le Miles'ın Smith'in de bir Lollipop sevgilisi vardı sevgili dostlar. 1946'da bu isimle Jamaika'nın Clarendon kasabasında doğmuş ama plak etiketlerinde adı Small Millie olmuş. Hem ska türünün öncüsü o, hem R&B akımının ilk kadın şarkıcısı. Müziğe Roy Penton'la birlikte başlamış, Penton'ın yerini önce Owen Gray, sonra da J.K. Edwards almış. Lakabı gibi kendi de ufak tefek olan siyahi Small Millie ülkesinde Karayiplerin Bowbeat Girl'ü olarak ünlenmiş. Reggae'yi Büyük Britanya'ya getiren Chris Blackwell 1963'te 17 yaşındaki Small Millie'yi de getirmiş adı Avrupa'sına. You Don't Know diyerek orada ilk planı ve ilk çıkışını yapan Millie bir yıl sonra My Boy Lollipop'ı söylerken ağız harmonikasıyla Rod Stewart eşlik etmiş ona. 60 yıl öncesinin gencecik Rod Stewart'ı bu cuma öğlesindeki buluşmamıza da eşlik ediyor Millie'ye. O ağız harmonikasını çalarken Millie de horoz şekeri gibi tatlı genci anlatıyor, anlatırken de kalbi dört nala koşan at misali deli gibi çarpıyor. My boy lollipop, you make my heart go giddy up.

1964 yılının bu şekerli parçasından sonra biraz da 1969'un şekerlerinden tadalım mı sevgili dostlar? Yüzleri ne ekranda ne de basında görülen ama o yıllarda sesleri her cumartesi sabahı beyazlı camdan duyulan, dördü de gitar çalıp şarkı söyleyen Ron Dante, Ellie Greenwich, Tony Wine ve Andy Kim'i TRT Radyo 3 frekanslarına davet edelim mi? Sugar, Sugar.

Ron Dante, Ellie Greenwich, Tony Wine ve Andy Kim az önce bizlere 52 yıl öncesinin şekerlerini ikram eden 4 vokalist, 4 müzisyen. Aslında bir topluluk değildi onlar. 1968'de Birleşik Devletler'deki televizyonlarda yayınlanan bir çizgi film programı için bir araya gelmişlerdi. Cumartesi sabahları yayına giren program The Archie Show adını taşıyor. Programın çizgi kahramanları her hafta yeni bir şarkının da sunumunu yapıyorlardı. Yüzleri hiçbir zaman beyaz cama yansımayan bu dört genç müzisyen de müzikle

Birini seslendirdikleri bu şovdan ötürü The Archies adıyla anılır olmuşlardı. Evet, Ronnie, Tony ve Andy küçük ekranda yüzlerini hiç göstermediler ama 1969'da o gösteride az önce de yaşamın tatlarını anlatan yolculuğumuzda seslendirdikleri şeker tadındaki ezgiyle kendilerinin bile beklemedikleri büyük bir ilgi gördüler. Sugar Sugar hem haftalarca liste başında kaldı hem de yılın şarkısı unvanını kazandı. Plağı ise yalnız Birleşik Devletler'de 3 milyonun üzerinde sattı. Tatlı bir parçanın tatlı başarısı değil mi? Tıpkı az sonra iklimlere yolculuğumuza katılacak olan 5 siyahi müzisyenin başarısı gibi. Clyde McFatter, Gene Pearson, Johnny Terry, Charles Thomas ve Johnny Moore'du bu 5 Afrikalının isimleri. Onların The Drifters adıyla bir araya gelmelerini sağlayan süreci başlatansa dünyaca ünlü bir plak firmasının yöneticilerinden Ahmet Ertegün oldu. Clyde McFatter 1953'te o zamanki grubu The Dominoes'dan ayrılınca onu yöneticisi olduğu firmaya çağırmıştı Ertegün. Her türlü desteği vererek yeni bir topluluk oluşturmasına ön ayak olmuştu. Clyde da New York'un Zenci Mahallesi Harlem'deki Mount Lebanon Kilise Korosu'nda şarkı söyleyen üç arkadaşıyla Gene Pearson, Johnny Terry ve Charles Thomas'la anlaşarak dünya müzik ikliminin en uzun ömürlü topluluğu The Drifters'ı kurmuş. 1954'te bu dört gence baş solistleri Johnny Moore da katılmıştı. En uzun ömürlü topluluk olmanın yanı sıra The Drifters, üyeleri en çok değişen müzik grubu oldu aynı zamanda. Örneğin topluluğa 1957'de katılan Benjamin Nelson, 3 yıl sonra gruptan ayrılarak önce The New Drifters'ı kuracak, sonra da Benny King adıyla yoluna tek başına devam edecekti. Sevgili dinleyiciler, ben 60 yıl öncesindeki Drifters'ı ağırlıyorum bu cuma öğlesinde. Ve onlar sevgililerine sundukları şekerleri Doug Bowmans ve Mort Shuman'ın müziği ve sözleriyle 1961'in tatlı anılarıyla ikram edecekler bize. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never let you go.

1954'te The Drifters adıyla bir araya gelen Clyde McFetter, Gene Person, Johnny Terry, Charles Thomas, Johnny Moore sevdiklerine şeker ikram ederlerken New Yorklu Neil Sedaka'da 16'sına basan bir genç kızın doğum partisine katılıyordu 1961 yılının müzikli anılarında. 6 yaşındayken yaramaz bir çocukmuş o kız. Onuna bastığında çekilmez biri olmuş, 13'ünde delişmen bir yeni yetme. 1961'de ise tatlı mı tatlı gencecik bir kız duruyormuş Neil'in karşısında. Howard Greenfield'in sözleri ve kendi bestesiyle 16'sına basan o tatlı kızın doğum gününü kutlamış o gün Neil Sedaka. Happy birthday sweet 16.

1939'da New York Brooklyn'de dünyaya gelmişti Neil Sedaka. Yahudi kökenli ailesi ise yıllar önce Türkiye'den, Çanakkale ve İstanbul'dan göçmüştü oraya. Asıl adı Nesim Sadaka'ydı. Amerikan toplumunda yadırganmasın diye sonradan Neil Sedaka'ya dönüşmüştü ismi. 1961'de tatlı bir kızın doğum günü partisine katılan Nesim ya da Neil yine o yıl Almanya'ya gitmiş. Orada şeker gibi bir kız karşısına çıkınca Calendar Girl adlı bestesini Heinz Arnisch'in Almanca sözleriyle Candy Girl diyerek azı İngilizce çoğu Almanca sözlerle seslendirmişti. My Candy Girl, Sweet Little Candy Girl, Von dir will ich träumen, ja da das Mädchen aus Old Germany.

1961 yılının Birleşik Devletleri ve Almanya'sında şeker misali kızlar vardı Nils Edaka'nın plaklarında. Herkesin müziklerinde şekerleri, şeker misali kızları olmayabilir ama tatlı ikramları vardır elbette. Tıpkı İsveçli Hildur Alice Nielsen'in 1956 yılında büyük küçük herkese sunduğu çikolatalar gibi. 1924 Ocağı'nda İsveç'in Kalmar kentinde doğar Hildur Alice Nilsson. İsveç'e özgü Elizabethan şarkılar söyleyerek profesyonel müzik yaşamına başladığında Alice Babs olur adı. Uluslararası alanda daha çok caz şarkıcısı olarak tanınsa da 1958'de İsveç'in ilk Eurovision şarkıcısı olarak Hollanda'nın Hilversum kentinde düzenlenen Eurovision 58'de sahne alır ve Lila Stierna, Küçük Yıldızlar dördüncü olduğunda sesini tüm Avrupa'ya ve dünyaya duyurur. 1956'da ise Almanya'da kaydettiği planında ikram ettiği çikolatalarla Almanca müzik ikliminde tatlı bir başarıya sesiyle imzasını atar Alice Babs. Çok sonra İsveç Kralı Saray şarkıcısı seçilen Alice Babs, ülkesinde opera sanatçısı olmamasına karşın bu unvanı kazanan ilk şarkıcı olur 1972 yılında. 5 yıl öncesinin Ocak ayında 90 yaşında Stockholm'de yaşama veda eden Alice Babs, İlk kez 1956'da ikram ettiği çikolataları yıllar öncesinin tatlı anılarıyla bugünkü iklimlere yolculuğumuzdan TRT Radyo 3 dinleyicilerine de sunuyor. Victor Mitzi'nin tatlı notalarını Hans Bratke'nin Almanca lirikleriyle seslendiriyor. Chocolata ya da Chocolate.

0: Ve müzik dünyasının Little Miss Dynamite'ı, küçük bayan dinamiti Brenda Lee'nin kulağına fısıldanan tatlı sözcüklerle sona eriyor bu haftaki tatlı yolculuğumuz. Sweet Nothings ve Brenda Lee. Dileğimiz günlerinizin de müziklerimiz gibi tatlı geçmesi sevgili dostlar. Haftaya yine günün 12. saatinde TRT Radyo 3'te buluşmak üzere yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu tatlı günler diliyorum hepinize.
1: Uh-huh, honey. All right.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen, tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Joseph Haydn'ın Londra Senfonileri dizisinden 95 numaralı Do minör senfonisi ile 103 numaralı davul vuruşlu başlığını taşıyan Mi bemol majör senfonisini dinleyeceğiz. Programımızın ilk eseri olan 95 numaralı senfoni, Haydn'ın geç dönem senfonileri arasında minör tonda yazılmış olmasıyla özel bir yere sahiptir. Eserin bir başka dikkat çekici özelliği de ağır bir giriş bölümüne yer vermemesidir. Senfoni, orkestranın kısa, sert ve kararlı bir motifiyle doğrudan başlar. Haydn, dinleyiciyi müziğe hazırlamak yerine onu adeta başlamış olan bir olayın içine bırakır. Birinci bölümde duyulan yalın tema, müziğin kolay ya da yüzeysel olduğu anlamına gelmez. Haydn, kısa motifleri parçalar, farklı çalgı gruplarına aktarır ve beklenmedik tonal yönlere taşır. Do minörün sert ve karanlık rengi bölüm boyunca hissedilse de müzik zaman zaman daha aydınlık alanlara açılır. Sakin bir tema üzerine kurulan ikinci bölümde ise melodi önce yaylı çalgılar tarafından sade bir biçimde sunulur. Ardından her tekrarında yeni ayrıntılar, süslemeler ve çalgısal renkler kazanır. Haydn burada

büyük ve gösterişli etkiler aramak yerine aynı melodinin farklı yönlerini ortaya çıkarır. Orkestranın içinden duyulan violonsel solo, temayı daha süslü ve özgür bir anlatımla ele alır. Böylece senfonik yapı kısa bir süre için konçertoyu ya da oda müziğini hatırlatan daha kişisel bir karakter kazanır. Üçüncü bölümde dominörün güçlü karakteri yeniden duyulur. Menuet, zarif bir saray dansından çok sert vurgulara sahip ciddi ve ağırlıklı bir yürüyüşü andırmaktadır. Buna karşılık orta kısımdaki trio, do majöre geçerek daha aydınlık bir alan açar. Burada solo violonsel bir kez daha karşımıza çıkar. Çalgının çevik ve zarif melodisi, menüetin karanlık havasıyla belirgin bir karşıtlık oluşturur. Son bölüm hafif ve hızlı bir temayla başlar. Müzik ilerledikçe bu tema farklı seslerde art arda duyularak füg benzeri yoğun bir doku oluşturur. Çalgılar birbirlerini taklit eder, melodik çizgiler üst üste gelir ve başlangıçta oldukça sade görünen fikir giderek karmaşıklaşır. Senfoni do minörün gölgeli dünyasından uzaklaşarak parlak bir do majörle son bulur. Şimdi Joseph Haydn'ın 95 numaralı do minör senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Joseph Haydn'ın 95 numaralı Dominör Senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Programımızda dinleyeceğimiz ikinci eser, Joseph Haydn'ın Davul Vuruşu başlığıyla tanınan 103 numaralı Mi bemol majör senfonisi. Senfoninin başlığı, eserin ilk ölçüsünde orkestradan bağımsız olarak duyulan timpani solosundan kaynaklanmaktadır. Haydn bu açılış için kesin bir dinamik ya da ayrıntılı bir ifade yazmadığından, timpani solosunun nasıl başlayacağı, nasıl gelişeceği ve ne kadar süreceği yorumculara göre değişebilmektedir. Solonun ardından violonseller, kontrbaslar ve fagot tarafından karanlık bir melodi duyurulur. Melodinin ölçü yapısı ilk anda tam olarak anlaşılamaz. Sanki müzik, ritmik düzenini ve yönünü aramaktadır. Kromatik ilerleyişler de bu belirsizliği artırır. Fakat bu ağır ve gizemli girişin ardından başlayan hareketli ritimler ve canlı temalar, açılışın karanlık dünyasını bir anda dağıtır. Ama Haydn, giriş bölümünü geride bırakmamıştır. Başlangıçtaki ağır melodi, hızlı bölümün içinde küçük parçalar ve çağrışımlar halinde yeniden belirir. Timpani solosu ve giriş müziği tekrar duyulur. Böylece ilk anda bağımsız bir ön söz gibi görünen bölümün eserin temel yapısına ait olduğu anlaşılır. İkinci bölüm birbiriyle bağlantılı iki tema üzerine kurulmuş çifte çeşitleme biçimindedir. İlk tema dominörde daha ölçülü ve ciddi bir karakterle duyulur. İkinci tema ise do majöre geçerek daha aydınlık ve dışa dönük bir anlatım kazanır. Haydn bu iki temaya her gelişinde orkestrasyon, ritim ve ifade olarak değişir. Solo kemanın duyulduğu pasajlarsa bölüme zarif bir ayrıntı ekler. Bölüm ilerledikçe başlangıçtaki sade temalar daha güçlü ve görkemli bir orkestral anlatıma ulaşır. Üçüncü bölüm güçlü ritimleriyle canlı bir menüyettir. Vurguların belirginliği müziğe kırsal bir dans karakteri verir. Trio bölümünde ise klarnetlerin daha yumuşak ve akıcı melodisi duyulur. Final iki kornonun kısa bir çağrısıyla başlar. Yaylı çalgılar bu çağrıya hareketli bir motifle karşılık verir. Motif, farklı çalgılarda tekrar edilir, ters çevrilir, parçalanır ve başka seslerle üst üste getirilir. Bölüm ilerledikçe kontrapuntal doku giderek yoğunlaşır. Çağrı, finalin sonuna doğru trompetler ve orkestranın diğer çalgıları tarafından güçlü biçimde seslendirilir. Böylece eser, ilk bölümün belirsiz ve karanlık timpani vuruşundan parlak ve görkemli bir sonuca ulaşır. Şimdi Joseph Haydn'ın 103 numaralı Davul Vuruşlu başlıklı Mi bemol majör senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

0: Joseph Haydn'ın 103 numaralı davul vuruşlu başlıklı mi bemol majör senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Seval Köksal ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını yakar.

Kırışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, İngiliz pop grubu The Beatles'ın müzik tarihinde çok özel bir yeri vardır. 1960-1970 yılları arasında sadece 10 yıl varlığını sürdüren bu efsanevi topluluk, ağırlıklı olarak grup elemanları John Lennon ve Paul McCartney'nin imzasını taşıyan şarkılarıyla hafızalarımızda silinmez bir iz bırakmışlardır. Henüz 20'li yaşlarındaki Lennon ve McCartney'nin şarkıları, müzikleri yanında güzel ve anlamlı sözleriyle de büyük beğeni kazanmıştır. Bu şarkıların değeri konusunda sadece tek bir müzisyenin görüşlerini aktarmak yeterli olacaktır. 20. yüzyılın büyük müzikal simalarından biri olan ünlü orkestra

Sevgili dinleyiciler, bu güzel Lennon-McCartney şarkıları zaman içinde değişik çalgılar, çalgı grupları ve orkestra için düzenlemelere de konu olmuş, bu düzenlemelerden kayıtlar da yapılmıştır. Yorumlar yorumcuların bugünkü programını Beatles şarkılarından gitar için yapılan düzenlemelere ayırıyoruz. Bu düzenlemeleri günümüz klasik müzik dünyasının iki önemli gitarcısının yorumlarıyla dinleyeceğiz. Küba asıllı gitarcı Manuel Barrueco ile İsveçli gitarcı Göran Söllscher'in Beatles şarkılarında buldukları tadı seveceğinizi ümit ediyoruz. Programımızın başında Manuel Barrueco, Londra Senfoni Orkestrası ile birlikte dört ünlü Lennon-McCartney bestesi seslendiriyor. Önce Eleanor Rigby isimli parçayı dinliyoruz.

Gitarcı Manuel Barrueco'dan ünlü Beatles şarkısı Eleanor Rigby'yi gitar düzenlemesiyle dinledik. Sanatçı şimdi de Here, There and Everywhere isimli parçayı seslendiriyor.

Gitarcı Manuel Barrueco'dan ünlü Beatles şarkısı Here, There and Everywhere dinledik. Sanatçı şimdi de Ticket to Ride isimli parçayı seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, gitarcı Manuel Barrueco'yu Londra Senfoni Orkestrası ile birlikte 4 Lennon-McCartney bestesinde dinledik. Sanatçıyı şimdi de iki ünlü Beatles parçasında solo gitar için yapılan düzenlemelerde dinliyoruz. Lucy in the Sky with Diamonds ve A Hard Day's Night.

0: Lucy in the Sky with Diamonds ve A Hard Day's Night isimli Beatles şarkılarını gitarcı Manuel Barrueco seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sanatçıyı son olarak bir başka gitarcı ile birlikte dinliyoruz. Gitarcı Manuel Barrueco ve David Tannenbaum iki ünlü Lennon-McCartney bestesi seslendiriyorlar. She's Leaving Home ve Penny Lane.

Sevgili dinleyiciler, gitarcı Manuel Barrueco ve David Tannenbaum'u iki Lennon-McCartney bestesinde dinledik. She's Leaving Home ve Penny Lane. Sevgili dinleyiciler, Radyo 3'te Yorumlar Yorumcular programında iki ünlü gitarcıdan Beatles parçaları dinliyorsunuz. Şimdi de gitarcı Göran Söllscher'in Beatles yorumlarını sunuyoruz. Sanatçıyı önce Hey Jude ve Here Comes the Sun isimli şarkılarda dinliyoruz.

Gitarcı Göran Söyler'den ünlü Beatles şarkıları dinliyorsunuz. Sanatçı önce Hey Jude ve Here Comes the Sun isimli parçaları seslendirdi. Şimdi de Fool on the Hill ve Yellow Submarine isimli parçaları dinleyelim.

Gitarcı Göran Söyler, iki Beatles şarkısı seslendirdi. Fool on the Hill ve Yellow Submarine sanatçıyı bu kez Girl and I Love Her isimli parçalarda dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, Radyo 3'te gitarcı Gören Söşer'den ünlü Beatles şarkıları dinliyorsunuz. Sanatçı son olarak Michelle ve Yesterday isimli parçaları seslendiriyor.

0: Gitarcı Göran Sözler iki Beatles şarkısı seslendirdi, Michelle ve Yesterday.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programında Beatles şarkılarını iki ünlü gitarcının yorumuyla dinledik. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Seval Köksal, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

Merhabalar. Pervane'de bugün yaz ortasının bu sakin cuma öğleden sonrasında saatler 15'i gösterirken sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda kelebeklerin zarif dünyasından ilham alarak anı yaşayan şarkılar temasına odaklanıyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte önümüzdeki bir saat boyunca hayatın gelip geçici ama kıymetli anlarını anlatan dünya müziği kayıtları eşliğinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Programımızın açılışını Güney Kore'den yükselen dev bir koro çalışmasıyla yapıyoruz. Ünlü televizyoncu Ye Sok Yu önderliğinde Ailee ve Haewon gibi isimlerin de aralarında bulunduğu geniş bir sanatçı grubunun seslendirdiği Butterfly, kanat çırpmanın ve engelleri aşarak uçmanın coşkusunu stüdyomuza taşıyor.

Kelebek temasıyla yönümüzü Japonya'ya çeviriyoruz. Kale Kimura'nın Hokus Pokus albümünde yer alan Butterfly şarkısı, kelebeğin kozasından çıkışını ve dönüşümünü renkli J-pop tınılarıyla anlatıyor.

Şimdi Slovenya müziğinin duayen isimlerinden Janko Ropret iki ayrı çalışmasıyla konuğumuz oluyor. Sanatçının önce kelebeklerin zarafetine konu alan Butterfly adlı nostaljik şarkısını, hemen arkasından geleneksel tınıları taşıyan Moje Oglitse adlı eserini peş peşe dinliyoruz.

0: Programımıza Uruguaylı usta müzisyen Jorge Drexler'in Movimiento parçasıyla devam ediyoruz. Sanatçı bu eserinde insanın varoluşsal yolculuğunu ve hayatın akışını bir kelebeğin kanat çırpışına benzeterek anlatıyor.
1: Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos.

0: Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
1: İspanyol müziğinin büyüleyici seslerinden Silvia Pérez Cruz iki etkileyici yorumuyla yayınımızda. Sanatçının önce kelebeğin ömründeki kısa ama kıymetli anlarını hatırlatan Manana şarkısını, ardından zengin akustik düzenlemesiyle dikkat çeken Mechita eserini dinliyoruz.

Sırada Brezilyalı müzisyen Marcio Faraco'nun albümüne adını veren Ciranda parçası var. Brezilya halk ritimlerinden beslenen eser, kelebeklerin süzülüşünü andıran yumuşak bossa nova melodileriyle radyolarınızda.

Brezilya tınılarına Roberta Sa'nın yorumuyla devam ediyoruz. Essa Mossa Tadiferenci, değişimin beğenilenmenin getirdiği neşeyle konuğumuz oluyor.

Yeşilburun Adaları kökenli Portekizli sanatçı Lura, Di Corpo Coalma albümünden Narina şarkısıyla bizlerle. Eser doğanın dengesini ve anın ritmini Afrika ezgileriyle aktarıyor.

Cezayirli usta müzisyen Suat Massi albümüne adını veren Umniya şarkısıyla bizlerle. Türkçe'ye karşılığı dileğim olan eser, umudun kırılganlığını ve değerini duru bir vokalle işliyor.

Müzikal akışımıza Amerikalı caz vokalisti Melody Gardot'un 2015 tarihli Currency of Man albümünden Morning Sun şarkısıyla devam ediyoruz.

Programımızın finalini Portekiz Fadosu'nun önemli temsilcilerinden Carminho'nun yıldız anlamına gelen Estrela şarkısıyla yapıyoruz. Pervanede bugün kelebeklerin zarif dünyasından ilham alarak hayatın gelip geçici ama kıymetli anlarına müzik aracılığıyla ortak olduk. Dünyanın farklı köşelerinden yükselen tınılarla anın güzelliğini stüdyomuza taşıdık. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş'la birlikte hepinize huzurlu ve keyifli bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Her yolculuk insanın içine umut bırakan bir ezgiyle başlar. 1939 yapımı The Wizard of Oz için yazılan Over the Rainbow, ulaşılmayı bekleyen güzel bir dünyanın hayalini anlatır. Simple Gift ise yaşamın en kıymetli armağanlarının sadelikte saklı olduğunu fısıldar. The Piano Guys bu iki unutulmaz eseri aynı melodide buluştururken umudu ve huzuru tek bir hikayeye dönüştürür. Programımıza gökyüzünün ötesine uzanan bu umut dolu yorumla başlıyoruz.

Harold Arlen ve Joseph Brackett bestelerini The Piano Guys'ın yorumundan dinledik. Hayat bazen en büyük değişimi hiç beklenmeyen karşılaşmalarla başlatır. 2015 yapımı The Intern filminde farklı kuşaklardan iki insanın kurduğu dostluk, iş hayatının temposu içinde güvenin, deneyimin ve insan olmanın değerini yeniden hatırlatıyor. Theodore Shapiro'nun bestelediği Love and Work de tam bu duyguyu taşıyor. Başarıyla içtenlik, çalışma azmiyle hayatın sıcaklığı aynı melodide buluşuyor. Bu zarif anlatı programımızın yolculuğunu umut dolu bir tebessümle sürdürüyor. Dinliyoruz.

Theodore Shapiro bestesi Love and Work adlı eseri dinledik. Şimdi Mozart'ın son yıllarından doğan eşsiz bir eser yankılanıyor atmosferde. Wolfgang Amadeus Mozart'ın yaşamının son yılında kaleme aldığı klarnet konçertosu, onun tamamladığı son çalgı konçertosu.

solma özelliğini taşır. Eseri yakın dostu ve dönemin usta klarnet virtüozu Anton Stadler için besteler. Mozart klarnetin sıcak ve insan sesine en yakın tınısını bu eserde öylesine ustalıkla kullanır ki, konçerto yıllar içinde en sevilen klarnet eserlerinden biri haline gelir. İlk bölüm Allegro, zarif olduğu kadar yaşama sevinci taşıyan anlatımıyla açılır. Şimdi Mozart'ın bu eşsiz melodisiyle buluşuyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 622 köhel sayılı La Majör Klarnet Konçertosu'nun Allegro Tempolu 1. bölümünü klarnette Jack Brymer ve Şef Sir Thymas Beecham yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. Suyun kıyısında geçirilen kısa bir an bile zihinde uzun süre kalan bir huzura dönüşüyor. Hideaki Miyata'nın The Fountain Garden adlı eseri de bu dinginliği notalara taşıyor. Piyanonun zarif dokunuşları ve orkestranın yumuşak eşliği, doğanın huzurunu küçük anların güzelliğiyle buluşturuyor. Gösterişten uzak bu anlatım, dinleyeni sakinliğin içinde kısa bir yolculuğa davet ediyor. Şimdi bu dingin atmosferin melodileri programımıza eşlik ediyor.

Hideaki Miyata'nın bestesi The Fontaine Garden adlı eseri Hideaki Miyata Project yorumuyla dinledik. Bazı duygular en güzel halini kelimelerden çok melodilerde bulur. The Rose, sevginin yalnızca acıyla değil, umutla da büyüdüğünü hatırlatan zamansız eserlerden biri. Bir gülün gonca halinden açılışına uzanan yolculuğu gibi sabırla, zamanla ve içten bir ışıkla anlam kazanan duyguların hikayesini taşır. En uzun kışların ardından bile filizlenmeyi bekleyen bir tohum gibi kırılgan görünen duyguların içinde her zaman yeni başlangıç saklıdır. André Rieu, kemanın sıcak tınısıyla bu anlamlı anlatıyı zarif ve içten bir yoruma dönüştürüyor. Şimdi umutla yeşeren bu melodilerle atmosfer devam ediyor.

Amanda McBrium bestesi The Rose adlı eseri Andrea Riou'nun kemanı ve Johann Strauss orkestrası yorumuyla dinledik. Bazı eserler yalnızca melodileriyle değil, ardında bıraktıkları gizemle de yaşamaya devam eder. Beethoven'a ait olduğu düşünülen bu yaylı çalgılar dörtlüsü, yıllardır müzik araştırmacılarının üzerinde durduğu eserlerden biri. Gençlik döneminin izlerini taşıdığı düşünülen bu bestede, klasik üslubun zarafeti ve canlı anlatımı bir araya geliyor, Rondo Allegro bölümü ise akıcı yapısı ve neşeli karakteriyle eserin aydınlık yüzünü ortaya koyuyor. Şimdi bu zarif anlatının melodileriyle buluşalım.

Anhang 2 1 numaralı Do majör yaylı çalgılar dörtlüsü Rondo Allegro başlıklı 3. bölümü Quartetto alla Maniera Italiana'nın yorumundan dinledik. Hayatın en unutulmaz anları çoğu zaman sevinçle hüznü aynı anda taşır. Bittersweet Senfoni insanın hayatla kurduğu karmaşık ilişkiyi anlatan modern klasiklerden biri. Adındaki tatlı acı senfoni ifadesi mutlulukla hayal kırıklığının, umutla kabullenişin iç içe geçtiği yaşam yolculuğunu simgeliyor. Kemanın yılın anlatımı ise bu tanıdık melodiye bambaşka bir derinlik kazandırıyor, sözlerin yerine duygular alıyor. Şimdi bu unutulmaz melodinin kemandaki zarif yorumuna yer veriyoruz.

The Verve'ün Bittersweet Symphony adlı eserini Violinia'nın keman yorumundan dinledik. Müziğin sesi bazen bir dönemin ön yargılarını da geride bırakır. Kadın bestecilerin görünür olmasının hiç de kolay olmadığı 19. yüzyılda Josephine Vinley kendi orkestrasını kurarak müzik tarihinde iz bırakan isimlerden biri olur. Dinleyeceğimiz Özgür Düşünceler adlı eser, akıcı melodileriyle düşüncelerin de müzik gibi sınır tanımadığını hissettiriyor. Şimdi bu ilham veren yorum programımıza eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Josefine Weinlich bestesi Özgür Düşünceler adlı eseri Eser Abrami ve topluluğunun yorumundan dinledik. Her yolculuk sona erer ama geride kalan melodiler hafızamızda yaşamaya devam eder. Programımızın son eserinde anıların en güzel haline tanıklık ediyoruz. Sweet Memories, geçmişi özlemle değil, yüzümüzde küçük bir tebessüm bırakan anlarla hatırlatıyor. Sade piyano ezgileri, zamanın eskitemediği duyguları incelikle dile getirirken, bazen en değerli hatıraların sessizce kalbimize yerleştiğini hissettiriyor. Şimdi programımıza veda eden bu zarif melodiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Sweet Memories adlı eseri Pianissimo'nun yorumundan dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılının yeni dönemin yol haritasının ortaya konulduğu tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı. Erdoğan, geleceğin imkanlarına odaklanarak yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yeni dönemin en önemli hedeflerinden birinin...

şehit aileleri ve gazileri incitmeden bir yol haritası üstünde devam edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, omuz omuza çalışmaya, ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz, dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. İki faili meçhul cinayet üzerindeki sır perdesi daha aralandı. Kırıkkale'de 2014'te kaybolup 2025'te cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Kızılcahamam'da 2018'de Emrah Daşdemir'in öldürülmesiyle ilgili de bir şüpheli yakalandı. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getiriliyor. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Sınav sisteminde değişiklik yok. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sınav sistemine ilişkin iddialara yanıt verdi, net konuştu. Sınavlarda çıkacak soruların yeni müfredata uygun olacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde öğretmenlerin rolünün rehberlik etmek olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde demir yollarının

ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık dedi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağlarının genişlemeye devam edeceğini de belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyundai'nin Türkiye'de 250 milyon avroluk bir yatırımla ilk aşamada 30 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Araç üretiminin yanında batarya yatırımının da yapılacağını belirtti. Elektrikli otomobil seri üretim başlangıcı töreninde konuşan Bakan Kacır, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor dedi. Giresun'da sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki kızı son yolculuklarına uğurlandı. Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca Hamzalı köyünde toprağa verildi. İzmir'de öğrenci ve personel servis ücretlerine %20 zam yapıldı. Karar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, acil ateşkesin uzun vadeli çözüm olmadan mümkün olmadığını söyledi. Lavrov, Ukrayna'ya verilen askeri desteği hedef alacaklarını söylerken, Baltık bölgesinde İHA alarmı yaşandı. Letonya, NATO savaş uçaklarının hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan bugün başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz. Müzik.

İleri frekanstan modern metalin izini süren tüm dinleyicilerimize mutlu akşamlar. İlk durağımızda Avustralya progresif metal sahnesinin köklü topluluklarından biri olan Voyager var. Melodik yapısını synthpop ve güçlü gitar riffleriyle kuran grubun atmosferiyle öne çıkan çalışması As the City Takes the Night şimdi TRT Radyo 3 frekanslarında.

Programımız modern progresif metal ve cent sahnesinin önde gelen gruplarından biri olan Intervals'la hız kesmeden devam ediyor. Kanadalı gitarist ve besteci Aaron Marshall liderliğindeki projenin enerjik parçası Mammoth Murder şimdi radyonuzda.

Rotamızı İngiltere'ye çeviriyor ve modern progresif metal dünyasının en yetenekli gitaristlerinden biri olan Ollie Steele'e kulak veriyoruz. Sanatçının akıcı tonları ve teknik becerisiyle hayranlık uyandıran enstrümantal çalışması Untitled şimdi ileri frekansta.

Sahnenin en taze ve dikkat çeken modern metal oluşumlarından Velevki ile devam ediyor. Sert riffleri ve zengin melodik dokuları başarıyla bir araya getiren grubun öne çıkan parçalarından biri olan Closure'ı dinliyoruz.

Sırada Londralı progresif metal grubu Exist Immortal var. Grubun modern tınıları güçlü vokallerle birleştirdiği dinamik çalışması Satellites sizlerle.

Programımıza müzik prodüktörü ve besteci Amir Purhafzi'nin modern metal dünyasına kendi penceresinden baktığı projesiyle devam ediyoruz. Sanatçının teknik yönü ve yoğun hissiyatıyla öne çıkan eseri All My Feelings ileri frekansta.

Norveç'ten yükselen ekstrem metal ve djent projesi Frostbeat sınırları zorlamaktan çekinmiyor. Grubun agresif ve endüstriyel tınılara sahip etkileyici çalışmasını dinliyoruz şimdi. Cyberwalk.

İsveçli gitarist ve besteci Adam Roxner'ın melodik zenginliğiyle öne çıkan parçası Reality şimdi TRT Radyo 3 frekanslarında.

Cent ögeleriyle işleyen Şilili genç ve başarılı gitarist Bastian Martinez'in solo projesi Bugs'ti. Progresif metal dünyasının efsanevi klavyecisi Jordan Rudess'un büyüleyici performansıyla eşlik ettiği Redemptions'la yayınımızı bugünlük noktalayacağız. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

ve daha fazlası. Her biri dönemin ruhunu yansıtan Hit 45'likler saat 19'a dek sizlerle. Zaman tünelinin kapılarını 70'lerden 80'lere, 80'lerden 90'lara doğru aralayacağız. Pop Durak Nostalji Turu TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta 1966 yılında kurulan Steve Miller Band, blues rock ve melodik rock ikilisini ustalıkla harmanlayan grup, duyguları ön plana çıkarıp daha sıcak bir atmosfer yakaladığı Fly Like an Eagle albümünü 1976 yılında yayınlamıştı. O albümden Serenade ve Steve Miller Band.

The Miller Band kariyerindeki en parlak dönemi yaşarken takvimlerde 1977 yılını göstermeye başlıyordu. O günlerde Amerikan vokal grubu Sister Sledge 1979 yılında We Are Family albümüyle dünya çapında ulaşacağı şöhretten habersiz Together albümünü yayınlıyordu. Stevie Wonder cover'ı Ez ve radyolarınızda Sister Sledge. Bu arada şarkıyı 1999 yılında George Michael ve Mary J. Blige'ın tekrar gündem yaptığını da sözlerimize ekleyelim ve sözü Sister Sledge'e bırakalım.

Fransız grup Panama ile 1977 yılındaydık. The Moody Blues cover'ı Nights in White Satin'ı disco uyarlamasıyla sunduk sizlere. O günlerde Panama'nın listelerde yarıştığı gruplardan Hollandalı kız kardeşler Dream Express, klasik müzikten ilham alan yapısını disco öğeleriyle birleştiren 45'lik Like Mozart Said, pop to rock nostalji turundasınız.

Pop durak 80'lere bir adım kala 1979 yılında mola veriyor. İngiliz müzisyen Robin Scott projesi M. Disco, New Wave, Art Pop ve elektronik müziği tek bir potada eriterek 1980'lerin pop anlayışına öncülük eden Pop Music.

Sıra geldi 80'lerin gücünü hissetmeye. Steely'den ve The Doobie Brothers kariyerli yıldız Michael McDonald. Kariyerinin ilk solo albümü Billboard listelerinde ilk 10'da yer bulan 1982 tarihli If That's What It Takes albümden çıkan ikinci 45'lik I Gotta Try.

sözlerinde Kenny Loggins imzası olan I Gotta Try dinledik. Michael McDonald buradaydı. Madem Kenny Loggins'ten söz ettik, o halde gelin onunla devam edelim. Yine 1982 yılındayız. Soft rock türün yıldız ismi o günlerde High Adventure albümüyle Billboard listelerinde ilk 20'ye demir atıyordu. Albümün hiti sözlerini Michael McDonald ve David Foster'la yazdığı Heart to Heart.

1983 yılının en özel albümlerinden biri Bossa Nova Hotel. Sahibi Michael Cembello. Elektronik altyapısıyla dikkat çeken Automatic Man dinledik ve 1984 yılına ulaştık. Def School ve Original Mirrors kariyerli Steve Allen. Radyolarınızda İtalo Disco esanslı Letter From My Heart.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak Nostalji Turu'yla saat 19'a dek sizlerle. Geçen yıl hayata veda eden Richard Derbyshire'ın grubu Living in a Box, 1987 yılında yayınladıkları ilk şarkıları grupla aynı adı taşıyan Living in a Box. Hemen ardından Nick Cayman burada.

0: Four Tops cover'ı Loving You Is Sweeter Than Ever dinledik. Müzik dünyasının 2021 yılında kaybettiği yıldızı Nick Kamen pop duraktaydı. Nihayet 90'lara adım atıyoruz. İngiltere'den İrlanda'ya, zengin melodilere dayalı baladlarıyla, duygusal ve güçlü vokaliyle Eurovision efsanesi Johnny Logan, 1992 albümü Endless Emotion'dan Close to the Edge.
1: Hi, this is Johnny Logan, and you're listening to Pop Durock on TRT Radio 3.

1992 yılında Johnny Logan Endless Emotion albümüyle şansını denerken Eurythmics kariyerli Annie Lennox ilk solo albümü Diva ile İngiltere'de zirveye ulaşıyordu. Albümden yayınlanan 3. 45'lik Walking on Broken Glass.

Sonunda finalde güçlü sesi ve dramatik yorumuyla müstesna Roy Orbison, hayatını kaybetmeden bir yıl önce 1987'de kaydetmiş olsa da kendi versiyonunun ancak 1991'de yayınlandığı, bundan önce de Cyndi Lauper yorumuyla listelerde yer alan klasik I Drove All Night.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Aldın Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan, hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda Amerikalı piyanist ve besteci Steve Sandberg'in çalışmalarından seçtiklerimize kulak vereceğiz. Sandberg, klasik müzik, Latin müziği, dünya müzikleri ve cazı özgün bir biçimde bir araya getiren Amerikalı piyanist, besteci, aranjör ve eğitimcidir. Doğaçlamaya dayalı üslubu ve kültürler arası müzikal yaklaşımıyla tanınır. Ayrıca çocuk televizyonu için yaptığı besteler sayesinde 3 kez Emmy ödülüne aday gösterildi. 22 Haziran 1955'te doğan sanatçı, piyanoya 4 yaşında başladı. Seymour Bernstein ile uzun yıllar çalıştı. Yale Üniversitesi'nde klasik müzik eğitimi aldı. Burada Afrika sanat tarihi okurken Latin Amerika müziğine ilgi duymaya başladı. Mezuniyetinin ardından New York'a dönerek Latin caz ve Afro-Karayip müziği çevresine katıldı. Şimdi sanatçının 2017 yılına ait Alaya albümünü dinlemeye şu bestelerle başlayalım. Yanoş, Morris ve Weeping Bear.

Piyanist Steve Sandberg'ün 2017 yılında kurduğu dörtlüsünde şu isimler yer aldı: Zac Brook keman, Michael O'Brien kontrbass ve Mauricio Zottarelli davul. Sizlere örnekler sunduğumuz grubun Alaya albümü, dünya müziği, klasik müzik ve cazın doğal bir sentezi olarak eleştirmenlerden övgü aldı. Eleştirmenler albümü, kişisel olduğu kadar evrensel bir müzikal dil olarak değerlendirdi. Albümden şimdi de Iboa, Eusebio, Mazur ve Black Ivory adlı besteleri dinliyoruz.

Steve Sandberg'in müziğinde şu etkiler öne çıkar. Klasik Avrupa repertuarı, özellikle Chopin, Debussy, Ravel ve Bartok, Latin caz, Brezilya müziği, Afrika ritimleri, Balkan müzikleri, Hint müziği, modern caz doğaçlaması. Bu nedenle eserleri yalnızca caz değil, World Classical Music yani dünya etkileriyle zenginleştirilmiş klasik müzik anlayışı içinde değerlendirilmektedir. Steve Sandberg özellikle Latin ritimleri ile klasik piyano geleneğini modern caz doğaçlamasıyla birleştiren özgün yaklaşımı sayesinde günümüz Amerikan caz sahnesinin kendine has piyanistlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Şimdi sanatçının üçlüsüyle gerçekleştirdiği 2025 yılına ait Live at Soapbox Gallery adlı konser albümünden iki parça dinliyoruz. Karma Yoga in the Kali Yuga ve Karuzel.

Değerli Radyo İş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Hardin Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Ankara Radyosu yapımı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. Yıl adlı özel programımıza hoş geldiniz değerli dinleyenler.
1: Ülkemizin göz bebeği, sanat kurumu ve iki asırlık müzikal mirası olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu sezon 200. yaşını kutluyor.

0: arşiv kayıtlarından seçilmiş örnekler, geçmiş dönemlerin unutulmaz seslendirileri, saygıdeğer konuklarımız ve günümüz yorumcularının değerli katkılarıyla radyolarınızdan konuğunuz olmaya devam ediyoruz.
1: Program danışmanı ve zaman zaman mikrofonda yanımızda olan müzikolog Ersin Antep,
2: programı birlikte hazırlayıp sunduğumuz arkadaşım müzik eğitimcisi sevgili Gonca Gülişler, mikrofon başında buluştuğumuz bir diğer arkadaşımız müzikolog sevgili Murat Haliloğlu.
0: Ekibimizin bir diğer ismi müzik eğitimcisi sevgili Nuray Sadeçolak.
1: Ve program asistanımız müzik bilimi öğrencisi Doruk Mert Serin. Hepinizi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. Yıl adlı özel programımızda saygıyla selamlıyoruz.
2: Ses kayıt masasında bizlere bugün Seval Köksal destek veriyor.
0: Elektronik posta adresimiz cso200@trt.net.tr.
1: Instagram hesabımız cso200yıl.
2: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yalnızca konserleriyle değil, Türkiye'nin kültür ve sanat hafızasında bıraktığı izlerle de ayrıcalıklı bir yere sahip. 200. yılını kutlayan bu büyük çınarın geçmişini ve bugününü onu yakından tanıyan bir isimle ele almak istedik.
1: Değerli dinleyiciler, bugün programımızda özel bir ismi ağırlıyoruz. Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın uzun yıllar boyu şeflik görevini yürütmüş, ülkemizin yetiştirdiği önemli müzik insanlarından orkestra şefi ve devlet sanatçısı Gürer Aykal bugün programımıza konuk olacak. Hocam, Ankara Radyosu'na hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Gürer Hocam, izninizle özgeçmişinize dair bazı bilgileri dinleyicilerimiz huzurunda hatırlatacağız.
2: Müzik eğitimine Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başlayan sanatçı Necdet Remzi Atağ'ın öğrencisi olarak 1963 yılında keman bölümünden, Adnan Saygun'un öğrencisi olarak 1969 yılında kompozisyon bölümünden mezun oldu.
1: Aynı yıl devlet bursu kazanarak İngiltere'ye giderek Guildhall Müzik Okulu'nda Andre Previn ve George Hurst gibi önde gelen şeflerin yanında orkestra şefliği okudu.
0: 1972 yılında Guildhall Müzik Okulu ve Royal Academy İleri Şeflik bölümlerini birincilikle bitirdi. Ardından İtalya'ya giden Aykal, Accademia Chigiana'dan şeflik nişanı aldı ve Santa Cecilia Akademisi'ni Franco Ferrara'nın şef asistanlığını yaparak bitirdi.
2: Bu arada Adnan Saygun'un isteği üzerine Pontificio Instituto di Musica Sacra'da Bartolucci ile Gregorian koro müziği ve Rönesans çok sesli müzik öğreniminde gördü. 1975 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın daimi şefliğine atanan Aykal, daha sonra bir süre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü yaptı.
1: Aynı süreçte Suna Kan ve Faruk Güvenç gibi değerli sanatçılarla birlikte kurduğu Ankara Oda Orkestrası'nın ülkemizdeki faaliyetlerinin yanı sıra bu orkestranın yurt dışında da yüzden fazla konserini yönetti. Aykal, Avrupa ülkelerinin önde gelen orkestraları ile birçok konserler verdi. İngiliz Oda Orkestrası'nı Güney Amerika ve Karayipler turnesinde yönetti.
0: Amsterdam Concertgebouw Oda Orkestrası'nın şefliğini yaptı. Eğitimci yönü yurt içi ve yurt dışında orkestra şefliği profesörlüğünü de kapsayan Gürer Aykal, ABD'de Indiana Üniversitesi, Texas Tech ve UTEP Üniversitelerinde ileri orkestra şefliği dersleri verdi.
2: Uzun süre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda orkestra şefliği öğrencileri yetiştiren Profesör Gürer Aykal, halen Bilkent Üniversitesi'nde orkestra şefliği alanında eğitimcilik görevini sürdürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde genel müzik doktörlüğü yapan ve Profesör Emeritus unvanı alan sanatçı, müzik alanındaki uluslararası başarıları ve hizmetleri nedeniyle 1981 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırıldı. Aykal, bugüne kadar Londra Filarmoni Orkestrası, Kuzey Almanya Radyosu, Ankara Oda Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve El Paso Senfoni Orkestrası gibi önde gelen birçok sanat topluluğu ile CD ve DVD kayıtları yaptı.
2: Ayrıca Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin müzik yoluyla tanıtılması konusunda yurt içi ve yurt dışında yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı 1999

0: yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın sanatçısı seçildi.
1: 1999 yılında Borusan Oda Orkestrası'nı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'na dönüştürerek daimi şefliği ve genel müzik direktörlüğü görevlerini yürüten Gürer Aykal, bu görevi Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası onursal şefi olarak sürdürüyor.
2: 2000-2004 yılları arasında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nı kurmak ve yapılandırmak üzere görev üstlenen sanatçı, 2008 yılının Mayıs ayında Türkiye ile Finlandiya arasındaki kültürel işbirliğine sağladığı katkılardan ötürü Finlandiya Devlet Nişanı ile ödüllendirilmiş bir isim.
0: 2008'in Temmuz ayında ise Roma, Lazio Avrupa ve Akdeniz Festivali kapsamında Roma'da düzenlenen törende uluslararası gösteri sanatları kategorisinde başarı ödülüne değer görülmesiyle gurur kaynağımız olmuştur. Sanatçı onuruna Eskişehir'de düzenlenen ve 14 Haziran 2026'da sonuçlanan şeflik yarışması, uluslararası alanda önemli isimlerin katılımıyla ve başarıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın ev sahipliğinde düzenlendi.
1: Gürer hocamız aynı zamanda 2009 yılında Bilkent Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ile Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı tarafından 2011 Onur Ödülü Altın Madalyası ile de onurlandırıldı. Ülkemizin çağdaş yüzünü tanıtmak ve genç solistleri ile Türk bestecilerinin Carnegie Salonu'nda seslerini dünyaya duyurması amacıyla 2018'de New York'ta Türk-Amerikan Sanat Topluluğu bünyesinde New Manhattan Sinfonietta adlı orkestrayı hayata geçirdi. Aykal, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na önce keman sanatçısı olarak, ardından ikinci şef olarak, nihayet birinci şef olarak uzun yıllar hizmet verdi, emek sarf etti.
2: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bizim de program ekibi olarak dinleyicileri arasında yer aldığımız 14 Şubat 2025 tarihli konserine kulak verelim. Gürer Aykal yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Burak Onur Erdem'in çalıştırdığı Devlet Çok Sesli Korosu eşliğindeki Soprano Gülbin Kunduz Günay, Alto Aylin Ateş, Tenör Ufuk Toker ve bas Tuncay Kurtoğlu solistliğinde Ahmet Adnan Saygun'un ölümsüz eseri Opus 26 Yunus Emre Oratoryosu'nun 12. ve 13. bölümlerini dinleyelim.

0: Ahmet Adnan Saygun'un Opus 26 Yunus Emre Oratoryosu'nun 12. ve 13. bölümlerini Gürer Aykal yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Burak Onur Erdem'in çalıştırdığı Devlet Çok Sesli Korosu'nun 14 Şubat 2025 tarihli konserinin kaydında dinledik.
1: Gürer Hocam, bir kez daha sizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımızda aynı stüdyoda ve mikrofon başında buluşmanın gururunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz tekrardan.
2: Çok teşekkür ederim ve ben onur duydum bütün anlattıklarınızdan. Sıkıldım bile, o benim biliyorsunuz şeyim. Ben benim için konuşulmasına bir türlü alışmış bir sanatçı değilim. Çok teşekkür ederim. Bu söylediklerinize bir şey daha katabilir miyim yalnız?
3: Tabii ki.
2: Ben Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olduğum sürede bir şey, yani sizi oraya atayanların size güvenini kazanarak ne yapabilirim diye düşündüm. Ve Türkiye'nin en iyi seslerinin çıktığı İzmir, o yörede operanın olmadığını biliyordum. Bildiğiniz gibi Kışlalı Kültür Bakanı'ydı. Son derece uygar bir insandı. Kendisinin olurunu alarak İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin kuruluşunu sağladım diyebilirim. Ve o sıralar Milli Kütüphane yanındaki Elhamra Salonu'nu parasızlıktan ötürü bir süpermarkete vermek üzereydi, devretmek üzereydi. İzmir'deki sanatçıların uyarıları, onların beni İzmir'e defalarca çağırmaları, hatta o güzel salonun akustiğini bana Kenan Kutucuoğlu keman çalarak da dinletti. Hayranlığımı kazandı o salon. Ben de Ankara'ya gelip o salonun süpermarket olmasını engelledim ve orayı, biliyor musunuz, 1000 liraya, ayda 1000 liraya kiraladım. O para zaten kütüphaneye gidiyordu. O kütüphaneye neden benim büyük saygım var? Çünkü benim hocamın babası da o kütüphanede çalışmış oluyor, Adnan Saygun'un babası. Dolayısıyla yani bugün İzmir'de gururla izlediğimiz İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin kuruluşunda işte bu kadar bir yardımım oldu. Bunu sizden duyamadığım için söyledim. Eklemek aslında utandığım bir şey ama bunun bilinmesini, benim ağzımdan duyulmasını istedim. İsterseniz bir şey daha katayım.
3: Tabii ki.
2: Opera binamız var ya bu Ankara'da, o tarihi bina mı? O bina belediyeye aitmiş. Ben bilmiyordum. Belediye Başkanı Ali zaten arkadaşımızdı. Eşi biliyorsunuz soprano. Bir gün telefon etti bana, dedi ki Gürer'cim, senin işte ne güzel değil mi binan? Evet. Ne var dedim, Ali bir şey mi var? O bina bana ait dedi. Ya satın alırsın ya da ben çıkartırım seni dedi. Yani güzelce. Bunun üzerine ben onun isteğini Başbakan'a, Maliye Bakanı'na, Kültür Bakanı'na ilettim. Öyle bir salonun belediyede olmayıp Kültür Bakanlığı bünyesinde olmasının geleceğe dönük herhangi bir endişeye mahal vermeden buna sahip olmak gerektiğini onlara da inandırdım. Ve o salonu da aldık. Şimdi o salon belediyenin değildir. O salon Kültür Bakanlığı'na aittir. Bu da benim için çok önemli bir şeydir. Çünkü hala salon bizimdir ve hep bizim olacaktır.
3: Çabalarınız ne kadar kıymetli hocam.
4: Hocam, katkılarınız için çok teşekkürler. Bu vesileyle bunlar da kayıt altına alınmış olundu. Öncelikle ailenizden, babanızdan, nasıl bir ortamda dünyaya geldiğinizden söz açmak istiyorum ben.
2: Evet, benim babam müzik öğretmeniydi. Ben zaten Çifteler Köyü'nde dünyaya geldim, biliyorsunuz onu. Ben evde hep müzik duydum. Yani babam, o zamanki öğretmenler, sizler de müzik öğretmenisiniz, birçok saz çalarlardı. Onun için ben evde hep müzik duydum. Sonra biliyorsunuz köy enstitüleri işte kapanmaya yüz tutunca öğretmenleri oraya buraya atadılar. Önce Maraş'a gittik. Maraş'tan sonra Diyarbakır'a tayin olduk. Diyarbakır'a geldiğim zaman ben bir yıl sonra okula başladım. Demek ki 5-6 yaşındayken Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır'da okuduğum ilkokulda 5 yıl sürekli müzik derslerinde babam veya babam gibi öğretmenleri gördüm. O zamanlar müzik öğretmenleri geziciydi. Yani herhangi bir okulun öğretmeni değillerdi. Yani müzik öğretmenleri bütün okulları gezer, dersler verirlerdi. Babam da benim öğretmenim oluyordu. Dediğim gibi özellikle evde özel dersler verdiği zaman babam, ben diğer odadan zaten öğreniyordum her şeyi. Şunu açıkça söyleyebilirim, yazı yazmayı bilmeden notaların yerini öğrenmiştim. Yani bende öyle bir şey oldu, yazıyı daha sonra öğrendim. Onun için babama, yani onları yetiştiren Konya'daki musiki muallim mektebine, sonra biliyorsunuz, onları siz benden çok daha iyi biliyorsunuz zaten. Böyle benim müzikle tanışmam böyle. Yani radyoyu ne zaman dinlediğimi bile hatırlıyorum. Çünkü evde elektrik yok malum biliyorsunuz. Radyo da yok. Sonra radyo alındı. İşte o radyodan işte müzik duymak falan. Ben o zevki hala taşıyan, yani burada da TRT'de radyo olduğumuz için onu da övünerek söylemek isterim. Radyonun benim küçüklüğümde bana kazandırdığı çok şeyi sevgiyle anlıyorum.
5: Hocam, bizdeki bilgilere göre Eskişehir'de dünyaya gelmişsiniz. Küçük yaşlarda ise Diyarbakır'da yaşamışsınız. Hatta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın emektar çelistlerinden olan kız kardeşiniz Gülören Cangal da bu yıllarda doğmuş.
2: 2 Şubat 1950.
5: Kendisini saygıyla selamlıyoruz. Şu anki duygularımı paylaşmamı lütfen mazur görün. Bu soruyu Diyarbakır'da doğmuş ve müzik eğitimi almış bir cumhuriyet kızı olarak size TRT mikrofonları başında sormanın mutluluğunu yaşıyorum. Hocam, devlet müfettişleri tarama yaparken sizin absolut, yani tüm tonları net duyabilen bir işitme yeteneğiniz olduğunu tespit etmiş. Yani yeteneğiniz Diyarbakır'da keşfedilmiş diyebiliriz. Dilerseniz Ankara Devlet Konservatuvarı'na kadarki süreçte, yani müziğe adım attığınız o günlerden ve ortamdan söz açalım. Neler geliyor hatırınıza?
2: Babam bir kere her sınıfta koro, yani her sınıf biz koro, bir ve iki sesli koro söylerdik. Diyarbakır'daki ilkokullardaki eğitim böyleydi. Yani birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar herkes, hatta yıl sonlarına hepimiz birleşir, İki sesli bir sürü şey, Beethoven dahil söylerdik. Yani müzik eğitimi oldukça sağlamdı. Benim avantajım tabii hem büyük abimin müzisyen olması, hem babamın müzisyen olması. Yani gerçekten erken ben bu şansa erdim. Yalnız dilerseniz ne zaman çok sesliliği duyduğumu size anlatabilir miyim?
3: Tabii.
2: O da zannediyorum pek bilinen bir şey değildir. Diyarbakır'da İlk önce sur içinde oturuyorduk. Sur içindeki evlerde çatı yoktur, dam vardır. Ve biz damdan dama atlayarak oynayan çocuklardık. Yani aradan düşseniz ölürsünüz. O nasıl bir şey bilmiyorum. Yine bir gün damdana böyle atlıyoruz. Ben bacadan bir ses duydum. Ve ben durdum. Arkadaşlar, onlar devam ettiler atlamaya. Orada çok sesli müzik duydum. O benim hayatımda ilk duyduğum çok sesli müziktir. Ve re minördür. Hala hatırlıyorum onu. O bir kilisenin bacası. Sonra onu buldum tabii. Önceleri bilmedim ne olduğunu. Yani radyodan önce çok sesli müziği oradaki kilisenin bacasından damdan dama atlayarak duydum ve oradan ayrılamadım. Ne zaman ki o bitti, sonra ben arkadaşlarıma atlayarak kavuştum. Diyarbakır'daki eğitim, dediğim köklü bir eğitimdi. İnanmıyorsunuz ama dikte yapıyorduk. Gençler, gerçekten dikte yapıyorduk. Basit dikteler ama yapabiliyorduk. İşte bir gün odamıza iki tane bey geldi müdürle beraber. Hepimiz ayağa kalktık tabii. Bir tanesinin gözlükleri böyle mercek gibiydi. Bir tanesi dimdik duruyordu. İşte müdürümüz dedi ki, müfettiş, müfettiş sözü korku yaratıyordu. O zaman da yaratıyor. Bugün de herhalde bende şöyle bir, yani rahatlık yaratmıyor, endişe yaratıyor. Ama o müfettişler müzik müfettişleri. Şu cumhuriyete bakın, neler düşünmüşler. O günkü koşullarda o iki tane gelen Şeref Çayıroğlu ve tabii Ankara Marşı'nın yazarı, nasıl yazışıyorlardı müzik öğretmenleriyle, bütün Türkiye'de onlara soruyorlar hangisi.

0: sınıflarda kimler var, şunlar var, nereye bakacağız, edeceğiz diye. İşte benim sınıfıma da onlar getirmiş oldu. Yani biliyorlardı sınıfımı. Halil Bedi yönetken akordiyonu aldı. İşte herkese basıyor. A diyor. Şimdi ben A demeyi gerçekten bilmiyorum. Çünkü ben hayatımda hiçbir sesi notasız duymadım. Onu bilmiyorum. Yani bu babamdan geçen bir şey. Tanrı vergisi gibi bir şey. Bu eğitimle gelmedi bana yani. Onu öyle bildim ben. Ben tabii ona sesini söyledim. Bir daha bastı, sesini söyledim. Ha sen dedi tanıyorsun tuşları. Arkamı çevirdi bana. En fazla 5 ses basabiliyordu zaten. Ben söyledim. Bu o kadar doğal bir şey ki bugün aynı şeyi yine yaparım. Doğal bu. Yani bir beceri falan düşünmeyin. Bu işte böyle ya. Böyle bir kulak yapısı. İşte soy çekimi, soya çekimi. Yani insan babasından yalnız damar sertliği almıyor yani. Başka şeyler de alıyor. Ben şeker de almışım tabii ondan. Ama bunu da almışım. Bunun üzerine çok iyi hatırlıyorum. Halil Bedi yönetken bizim evimize geldi. Annemden izin istedi. Ben 11 yaşındaydım. Biz dedi bunu Ankara Devlet Konservatuvarı'na alalım. Oradaki sınav var. O sınavı kazanırsa ki biz biliyoruz kazanacak. Orada okutalım. İşte müzisyen olacak diye. Gençler, seçilen ben yalnız değildim. Yanlış anımsamıyorsam 14 tane daha vardı diğer okullardan. Hiçbirisi gelemedi. Çünkü ne müzisyen olacak. Ne olacak oğlum, kızım? Kızlar da vardı. Müzisyen olacak. Bir de yatılı okul, güvensizlik. Ama babam tabii işte şansım, müzik öğretmeni olduğu için beni aldı getirdi. Yani Cumhuriyet eğer eğitimde bu esasları kurmamış olsaydı ben bugün sizin karşınızda olmayacaktım.
1: Hocam, yeri gelmişken Ankara Devlet Konservatuvarı'na giriş sürecinizi ve o yıllardaki eğitim ortamını bize nasıl anlatırsınız? Ve tüm öğrencilerinin fotoğraflarını odasının duvarına asan Necdet, Remzi, Atak ile keman çalıştığınız ilk dersi hatırlıyor musunuz?
0: Ankara Devlet Konservatuvarı sınavı için babam beni getirdiğinde, şimdi operanın karşısındaki bir meydan, o zamanlar her gelen meydanıydı. Sonra her gele meydanı demeye başladılar. O her gelen meydanıyken orada bir otelde kaldığımızı anımsıyorum. Çünkü bana opera binasını göstermişti babam. Ondan ötürü hatırlıyorum. Ve konservatuvara götürdü beni. Konservatuvarda sınava girecek çocuklar diyeyim artık, o çocukları sınava alıştıran ablalar, abiler vardı. Bunlar yani gönüllü olarak yapıyorlardı. Beni de Necdet Remzi Atak'ın kızı Necla ve Sumer, o ikisi aldılar. Adlarını bilmiyordum. İşte bir odaya götürdüler. Tekrar bir notaya basıyorlar. A, D onu söyle. Ben tabii yine notayı söyledim. Bunlar bastılar. Ay çok güzel. Herhalde babalarına da söylediler sonra. Yani böyle birisi var diye. Sonra o otelden çıktık. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde kalmaya başladık. Demek ki orada bir olanak sağladı konservatuvara gelenlere. Ardından sınava girdim. Sınavda aynı o şekilde sesler sordular. Ben iki bölümü de kazandım. Piyano ve kemanı kazandım. Kemancı olmamı zannederim Necdet Remzi Atak istedi. Keman bölümüne girdim. Piyano da yardımcı ders olarak kaldı. Necdet Remzi Atak, yani ilk dersimi size anlatamam ya. O bir heyecan, ne olduğunu anlamıyorsunuz. Ama kemanı veriyor, şurayı çenenize koydurtuyor, biraz sıktırtıyor, altına biraz işte pamuklu bir şeyler koyuyor, yastık derdik. Öyle böyle başlatıyor, arşeyi çekiyor. Son derece rahat, müthiş bir pedagog, son derece kültürlü bir insan ama sonradan anlıyoruz bunları, o zaman anladığım yok. Ve bana ilk Handel çaldırdı, onu Şubat sınavı için Handel çaldım. Haziran sınavında da Bach çaldım, yani Handel'i ve Bach'ı çok yakından o zaman onun tadını verdi. Tanıtmak demeyeyim de tadını verdi. Necdet Remzi Atak bir süre sonra gerçekten bana başka şeyler de öğretmeye başladı. Örneğin zannederim 3. yılındaydık. Ben eserler de yazmaya başlamıştım küçük küçük. İşte onları da ona çaldım. İşte bunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Hani insan hocasına işte bugün olsa yapamam, hani onları yapıyorum. Fakat ondan da Atatürk sevgisi,

0: Atatürk'le olan ilişkisi, bu okul nasıl kuruldu onları da öğrendim. Ben bilmiyordum konservatuvara geldiğim zaman musiki muallimi olacak. O oraya çevir, hiç böyle bir şey bilmiyorsunuz tabii. İşte köşke nasıl Atatürk'ün çağırdığını, ona çocuk gel hadi bana çal, Toska çal, işte istediği operalar var. Onlardan aryaları çal. Daha büyük sınıflara geldiğimizde kemanın sapını da Atatürk'ün omuzuna koyardı. Öyle çalmamı isterdi. Bütün bunlar da gece olurdu. Gece çağırırdı beni diyor. Zaten o arabanın motorunun sesini bilirdik diyor. O olunca ben hemen Leyla, Kadrisi'nin adı Leyla. Aman pantolonumu işte ütülümü falan takım elbise giyer, keman alır hemen o arabaya, zaman zaman motor, o yanında sepeti olan motor, ondan Çankaya'ya gider, çalar, teşekkür ederim çocuk der, ondan sonra dönermiş. Ve Necdet Remzi Atak'ın babası da tabii asker, tabii bunu muhtemelen Atatürk de biliyordu. Ve Necdet Remzi Atak'ın da Ankara Devlet Konservatuarı'na atamasını da bizzat Atatürk'ün imzasıyla olduğunu da biliyorum. Yani böyle bir insanla çalışıyorum. Biraz daha anlatabilir miyim hocama?
1: Tabii ki hocam.
0: Necdet Remzi Atak. 16 yaşındayım biliyorum. Bale bölümü piyanistleri ödeme sorunu çıktığı için Türkiye'den ayrılmışlar. Balenin piyanistleri kalmamış. Fakat balede işte dersler yapılırken piyano çalınması lazım. Belirli parçaların çalınması lazım. Ben piyanoda çalıyordum ve baleye gidip çalmaya başladım. Her zaman değil tabii. Günde bir saat veya bazı günde 2 saat. İngiliz bale öğretmenleri vardı. Molly ve Travis Kemp. Bunlar da zamanın İngiltere'deki önemli sanatçıları. Bakın her zaman İngiltere önemli sanatçılarını göndermez. Yani sıradanları gönderir. Onu da bilmenizi isterim. Bunlar öyle değildi. Yine 16 yaşında hatırlıyorum kendimi. Sadık amca vardı bizim çalışanımız, okulda çalışanımız. Yani paspas yapan Sadık amca derdik ona. Hoca seni çağırıyor dedi. Hiç o saatte gidilmez. Gittim, saat böyle 12'ye doğru geliyordu. Bir baktım Travis Kemp ve Molly Lake bizim odada hoca ile beraber. Ben hocamın İngilizce konuştuğunu bilmiyordum. O Almancayı biliyordum. Meğerse müthiş İngilizce konuşuyormuş. Onlarla konuştular, ettiler, kahve geldi. Ondan sonra onlara güle güle dedi. Gitti, ben hiçbir şey anlamadım ama hiçbir şey anlamadım. Meğerse onlar, biz bu genci İngiltere'ye gönderebilir miyiz? Türkiye'de hiç bale şefi yok. Bu çok iyi baleyi izliyor. Hani ben çalarken de kızlara bakmak adına tabii baleyi de izlemeyi öğrendim. Ondan doğal bir şey olamaz bir erkek çocuk için. Fakat benim hocam orada onlara hayır, teşekkür ederim. Bu daha Adnan'la okuyacak. Ondan sonra biz onu göndereceğiz ve bu orkestra şefi olacak. Ben onu 16 yaşında hocamdan duydum. Ben Adnan Saygun'un öğrencisi olacağımı bilmiyordum. O gün benim kafama o soktu. Ki biliyorsunuz onun eniştesi Ulvi Cemal Erkin'dir. Ulvi Cemal Erkin'in öğrencisi değil, Saygun'un öğrencisi. Adnan, Saygun da demedi. Adnan'ın öğrencisi olacak. O gün bana da bütün bunları söyledi. İşte yani bir keman öğretmeni görüyor musunuz? İnsanı nasıl değiştiriyor?
1: Ne büyük şans.
0: İşte böyle hocam ben yanında değildim. Onun son yolculuğunda yanında olamadım. Ama mezarını hep ziyaret ettim. Her programımda hala Necdet Remzi Atak yazar. Bugüne kadar kaç ülkeye gittiysem her ülkede onun adını yazdırdım. Borcumu ödemeye çalışıyorum onun için.
2: Hocam siz de az önce bahsettiniz zaten. Necil Kazım Akses'in, Ulvi Cemal Erkin'in ve nihayet Adnan Saygun'un öğrencisi oldunuz. Ve bu insanların öğrencisi olmak bir müzikoloji mezunu olarak benim hayal dahi edemeyeceğim bir şey. Siz bize müzikal ve kişisel anlamda bu büyük isimlerin size neler kattığını anlatabilir misiniz?
0: Gençler, yani bugün ben ne biliyorsam müzikte gerçekten Adnan Saygun'dan öğrendim, Ulvi Cemal Erkin'den öğrendim, Necil Hoca'dan öğrendim. Hani bu çok büyük bir gerçek. Onlar bir ilah gibiydi. Yani öyle böyle değil. Yani onlar bir derslerini verir çıkarlardı, biz hepimiz dururduk. Yani Adnan Bey, Ulu Bey geçiyorlarsa dururduk. Yani herkes oturduğu yerden kalkardı o cebecikteki. Şimdi onların öğrencisi nasıl oldum? Orada biraz zor şeyler oldu. Anlatabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Şimdi 1959 sonları, 1960 başları öğrenci hareketleri başladı. Öğrenciler isteklerini meydanlarda, özellikle Kızılay Meydanı'nda dile getirmeye başladılar. Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi öğrencileri önde gidenlerdi. Biz de onlara katıldık. Ben de onlara katılanlardanım. İsteklerimiz gerçekten Türkiye için, eğitim için. Polisler ve askerler karışırlardı bize. Polisler cop vururdu ama askerlerden hiçbir tane bir şey dayak yemedik yani o meydanlarda. Ve 27 Mayıs'a gelindi. 27 Mayıs'ta bildiğiniz gibi biz devrim diyoruz. İhtilal, sonra kakışma, artık bir sürü bir şey söyleniyor onun için. 27 Mayıs olduktan sonra bütün okullarda öğrenciler seslerini yönetimlere duyurmaya başladılar. Biz de konservatuvarda sesimizi yönetime duyurmaya başladık. Benim o yıllarda hem korom hem orkestram da vardı. Yani benim küçük bir orkestram vardı, korom da vardı. Yani bilinen bir öğrenciydim ben. Bu gibi hareketlerde önde tabii oldum. Sonra müdürümüze bu isteklerimizi istedik. Yani gençler bak, isteklerimiz şu, daha iyi şefler gelsin. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na şefler geliyor. Ne olur bir öğleden sonra da bizi bir saat yönetemez mi? Nedir bunun parası? Neden bulunmaz? O adamlara söylendi mi? Acaba onlar parayı mı az buldular? Çünkü biliyoruz adamların haberi yok. İsteseler onlar da gelirler tabii bir öğrenci. Yani müdürle benim çatışmam genelde böyle oldu. Diğer arkadaşların da böyleydi. Ve sonunda müdürün odasına girdik. Bu isteklerimizi söyledik. Müdür de dedi ki, yalnız siz misiniz dedi. Çünkü orada 10-12 öğrenci vardık. Halbuki ben bütün öğrencileri koridora dizmiştim zaten, onlar oradaydılar. Hayır dedim, ben çıktım, okul marşını söylettim. Ve Fuat Türkay müdürümüz ayrıldı. Evet, şimdi Fuat Türkay müdürümüz meğerse Adnan Saygun'un, Ulvi Cemal Erkin'in, Necil Kazım Akses'in çok yakın arkadaşıymış. Onlar beraberlermiş. Ben ne oldum? Çetebaşı oldum. Bana çetebaşı diyen Ulvi Cemal Erkin'di ama hep sevgiyle söyledi. Yani çete başka bir anlama geliyor. O öyle söylerdi, çetebaşı seni gidi seni iyi falan diye. Fakat Adnan Bey beni şey yaptı, refüze etti. Hiçbir zaman benden olmak istemedi. Ben de kompozisyon bölümüne gireceğim. Ne demişti Necdet Remzi Atak? Adnan'ın öğrencisi olacaksın. Yani keman bölümünde okuyorsunuz. Tabii çok iyi bir eğitim alıyorsunuz ama yetmiyor gençler. Yani kompozisyon okumak lazım. Üstelik öyle dev birisi Ankara'da. Yani bundan yani Atatürk'ün bestecisi. Bundan yararlanmam lazım. İşte çok büyük bir cesaret gösterdim. Hayatımda gösterdiğim en büyük cesarettir. Onlar sınava giderken ben arkadan geldim ve Ahmet Adnan Saygun'un kolunu, gençtim de tabii güçlüyüm, şöyle bir tuttum çektim. Adamcağız şöyle bir durdu. Ben sınava gireceğim dedim. Sizin öğrenciniz olmak istiyorum. Eğer almayacaksanız girmem dedim. Nasıl elimi şöyle bir itti. Hele bir gel de görelim diye. Ve beni öyle sınava kabul etti. İnanın 40 dakika kulak zordu yalnız. Ama ne kulak zormak. Hatırlıyorum Ulvi Cemal Erkin. Adnan yeter dedi, yeter dedi. Aynen. O beni hiç beğenmeyen Adnan Saygun beni onunla aldı. Bakınız onunla aldı. Sonra sınıfta gerçi benim yüzüme bakmadı 6 ay kadar. Ama bir gün arkaya döndü. Yahu dedi, sen hiç söylendikleri gibi birisi değilsin. Şöyle bir geç de anlat bakalım sen ne yaptın diye. Ben estağfurullah hocam ne yaptım? Ben size bir kahve söyleyeyim dedim. Çünkü sade kahve severdi. Kendisine de bir şey anlatmadım yani. Fuat Türkay'ı yani neden bana düşman olduğunu. Onu yalnız okul şeylerinden ötürü değil. Çünkü benim sevdiğim, ileride eşim olacağın eniştesi oluyordu aynı zamanda. Yani ben nasıl bir yerlere

0: çomak sokmuşum arı şeyine. Yani ben yanmışım her bir taraftan. Onun başka türlü doğrulması da var. Yani yalnız kendisine şey değil. Böyle istenmeyen bir işte çocuk olarak ilan edilip ama onun beni onunla aldı ve beni onunla da mezun etti. Hayatımı borçluyum ona. Daha isterseniz sorarsanız konuşurum.
1: Yani anlattığın şeyler o kadar kıymetli ki hocam, çok teşekkür ederiz. Sırada Cengiz Tanç'ın Yankılar başlıklı 4 numaralı senfonik bölümü var. Yapıtı 9-10 Kasım 1979 tarihli konserlerin kaydında Gürer Aykal'ın idaresindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Cengiz Tanç'ın Yankılar başlıklı 4 numaralı senfonik bölümünü 9-10 Kasım 1979 tarihli konserlerin kaydında Gürer Aykal'ın idaresindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirdi.
1: Yatılı öğrenim olanağının günümüzde konservatuarlarda olmamasına karşın siz ülkemizin dört yanından gelen öğrencilerle bir arada bu olanağı kullandınız. Hatta rahmetli Mesut İktu Hoca sizin ona abiliğinizden güzel anılarla bahsedermiş. O günlerdeki adıyla Leyli Meccane kelimesini günümüzde pek bilmiyoruz ama parasız yatılı ifadesinden haberdarız. Siz bu olanağı nasıl anlatmak istersiniz?
2: Evet. Ya şimdi Ankara Devlet Konservatuvarı Cumhuriyet'in bir eğitim kurumudur. Bu ne yapacak? Müfettişleri dolaştırıyor, düşünebiliyor musunuz Türkiye'yi? Yani yetenekli insan çocukları topluyor ve bunlara yatılı olanak sağlıyor. Yani ben size Halil Bedi Yönetken hani evimize geldi, annemle konuştu. Yani en çok annemi ikna etti. Anneme dedi bak 3 öğün yemek yiyecek. O yemekleri de her öğünde, öğle yemeğinde 3, akşam yemeğinde 2 çeşit olur. Sabah kahvaltıları şöyle şöyledir. İşte yattıkları yatakhane bir tarafı 90 kişiliktir, bir tarafı 70 kişiliktir. Çok havadardır. Çok iyi olanaklar sağlanır. İşte kendilerine sabun bile verilir, kıyafet verilir, ayakkabı verilir, çorap verilir ve üstelik her ayda bir miktar harçlık da verilir. Ve bunlar eğer başarıyla bunları götürebilirlerse devlet sonunda bunları devlete çalışan bir yere sokmak zorundadırlar. Yani bütün bu güzel şeyleri en çok annem beni bırakmak istemiyordu. Ben de annemi bırakmak istemiyordum. Yani bunlardan sonra annem zaten ikna oldu. Şimdi biz geldiğimizde örneğin ben Sevim Berk arpçı, müthiş olağanüstü bir arpçı. İşte onunla beraber düşmüşüz herhalde birkaç kişiyle. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Bizim sorulan sorular buydu. İşte ben Diyarbakır'dan geldim. O Bandırma'dan geldi. O İzmir'den geldi. O Kars'tan geldi. Böyle

0: Ve böyle birleştik. Ve çoğu hangi enstrüman çalacağını bilmiyordu. Örneğin Sevin Berk arp çalacağını bilmiyordu. Arp'ın ne olduğunu bilmiyordu. Ama bakıyorlar eline, parmaklarına, vücuduna. Ona göre seçiyorlar. Nefes sazları işte, dişlerine bakıyorlar. Ona göre seçiyorlar. Trombon bana verdiler ama diyor, trombon nedir? Bilmiyor. Bu. Ben keman, ben biliyorum keman. Hani piyano olan da biliyor ama diğerleri bilmiyor. Bu çok güzel bir şeydi. Bu bambaşka bir kültürdü. Biz hem ülkemizin kültürünü kazandık orada, hem de bize ders veren olağanüstü öğretmenlerden çağdaş kültürü de öğrendik. Yani edebiyat öğretmenimiz Cahit Külebi'ydi. Ne diyeyim artık size? Yani kültür derslerinde çok ağırlıklı öğretmenlerimiz vardı. Çünkü kültür dersleri çok uzun değildi. Sanat dersleri çok uzundu. Yani matematik dersi haftada 2 saatken solfej dersi haftada 6 saatti. Hani böyle şeyler. O zaman tabii matematik öğretmeninizin sizin çok başka bir düzeyde olması gerekiyor. Yani ben yatılı eğitim kalktıktan sonra Türkiye'de yetenekli çocukların bu olanağa sahip olacağını sanmıyorum ve görüyorum da. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Bu çünkü eğitimin bir gereğiydi. Devlet bunu sürdürmeliydi. Bunun zorluğunu bahane ederek böyle bir şeyler çıkartmak, onu yapanlar doğru işler yapmadılar. Şimdi ne oluyor? Çocuklar yurtlarda falan bir yerlerde neler çekiyorlar bilmiyorum. Orada okuldaydı, kalkma saati belliydi, derse girme saati belliydi, çalışma odaların saati belliydi, her şey belliydi. Tamam, 260 kişiydik, fazla değildik. Ama herkes ne iş yapacağını, nereye, hangi derse gireceğini, hangi öğretmenle olduğunu biliyordu. Cumartesi hangi saatte boş olacağını, pazartesi hangi saatte başlayacağını biliyordu. Yakın olanlar cumartesi akşamı gidebilirlerdi başkalarına. Bizler okulda kalırdık. Yani çok da güzeldi okulda kalmak. Futbol oynardık, kendimiz çalışırdık. Ben dedim ya, benim küçük orkestram vardı. Arkadaşlarla işte bir şeyler oturur çalardık. Ben de elimi kolumu sallardım falan. İşte öyle yani, yatılılık çok başka bir şey. Çok kazandıran bir şey, kaybeden bir şey değil. Tabii annesini özlüyor. Ben de gece gizli gizli ağladığımı çok bilirim, annemi özledim diye. Ama annemin o özverisiyle ben bugün yine sizin karşınızdayım.
1: Aynen hocam, çok teşekkür ederiz.
2: Sayın hocam.
0: Evet.
2: Müzikolog Doktor Ersin Antep önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl çalışmalarında ulaştığımız verileri incelediğimizde sizi ilk olarak 1963-1964 konser sezonunun program broşürlerinde Ayhan Erman ile Melia Demirkuşak isimleri arasında ikinci keman grubunda görüyoruz. Ki Ayhan Erman kaymakamlık görevini bırakarak gelmiş. Melia Demirkuşak ise orkestranın ilk Türk kadın sanatçısı. Eskişehir'de adınıza gerçekleşen uluslararası şeflik yarışmasında Melia Demirkuşak'ın kemanı bu kez Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 1. Keman Grubu'nda yeğeni Hande Gürsel'in parmaklarıyla ses veriyordu. Hocam, size daima yakın olan o kemana ve keman sanatçılığı yıllarınıza dair hatırınızda neler canlanıyor?
0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bir kere benim için Cumhuriyet'in sesidir. Atatürk'ün emriyle buraya getirilmiştir. Ne görevler üstleneceği onlara söylenmiştir. Bu orkestra bunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Şimdi benim keman bölümünü bitirdiğim zaman kompozisyon bölümünde de okuyordum. Adnan Saygın'ın öğrencisiydim. Orkestranın sınavını kazanınca hocama geldim. Adnan Saygın'a dedim ki işte sınavı kazandım. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na girdim dedim. İkinci keman çaldı. Peki hocam dedim. Çünkü ben birinci keman çalacaktım. Ve ben yönetime orada ikinci keman çalacağımı söyledim. Ya nasıl bir şeymiş onu tabii yıllar geçtikçe bunun değerini anladım. Ve bu orkestrada Ayhan abi tabii ki kaymakamlıktan gelmiş. Ama Melih ablamız Demirkuşak o çok başka bir şey. Bir kere orkestranın ilk kadın sanatçısı. Bir de arpçı var, sonra kaybettiğimiz biliyorsunuz. Müthiş bir çalgıcıydı. Müthiş bir kemancıydı. Her şeyi çalmaya çalışır. Hiçbir şeyi yani atlamazdı. Bütün korkusu şuydu. Şefe mahcup olmak. Bir şeyi yapamazsa şefe mahcup olmak. Ben Melia abladan çok şey öğrendim. Bir ara

0: da bir başka kemancı ile oturdum. Zannederim Ayhan geldi o zaman. Beni bir rahle geriye aldılar. O zaman da yanında oturduğum kişi 1903 doğumluydu. Hani benim babamla aynı yaşta doğmuş bir insandı. O Nuri İrun adı. Almanya'dan çalgıcıların geldiğini, şeflerin geldiğini, bütün o dönemleri bana anlattı. Neler çalıştık, biz nasıl çalışıyorduk, Almanlar gelince nasıl çalıştık. Bütün bunları da, yani ben bu ikinci kemanda çaldığım sıra Meliha Demirkuşak'tan nasıl ikinci kemancı olunur onu öğrendim. Ve Nuri Bey'den de, Nuri İrun'dan da orkestranın nasıl bir evre geçirdiğini, Almanlar geldiğince nasıl olduğunu, Almanlar hatta harbi kaybettiğinde orkestranın Alman şefi olan saygısız davranışını falan, hepsini bana anlattı. Onları hep anıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türkiye'de yetişen her gence, Ankara'da üniversitede okuyan her gence katkıda bulunmuş bir orkestradır. Biliyorsunuz Dil Tarihi ve Coğrafya fakültelerinin salonunda yapılan konserlerle ve sonra yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın her cumartesi günü öğleden sonra yaptığı konserlerde öğrencilere yer verdiği katkı gerçekten, gerçekten gelişmemizde büyük, büyük yararı olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yani 200. yılı, hayret, ben nasıl, ben 200. yılını görebiliyorum yani, ben kendime de şaşırıyorum. O kadar eski bir orkestra ki, babamdan duyduğum bir şey yani, ben geldiğim zaman. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okurken bazen bazı konserlere bizi götürürlerdi ve orkestrayı izlerdik. İşte o şefleri görürdük, o başka başka repertuarı duyardık. Çünkü konservatuvar orkestrası belirli repertuarları ancak seslendirirdi. Yani konserlere gelmek, konserden sonra yürüyerek okula dönmek, işte kendimize göre eleştiriler yapmak, beğenmek, beğenmemek vardır ya hani öyle. Bütün bunları ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda buldum. Kemancılık dönemimde tabii ki ikinci keman çalmanın büyük yararıyla şeflerin neler yaptığını, neler yapamadığını, ben ileride neleri yapmamam gerektiğini orkestra içinde 6 yıl çalar, 7 yıl ya diyebilirim çalarken öğrenmiş oldum. O büyük makinayı. O büyük makinayı, onu bilmek lazım. Onların psikolojisi. Bir kere orkestra milleti diye bir şey var. Yani orkestracılar değişik pasaport taşırlar ama yani aşağı yukarı bütün dünyada da aynı, yani Sovyetleri diyemem, onları bilmezdik. Ama aynı mantalite, aynı düşünce içinde olurlar. Şefe aynı gözle bakarlar. Solistleri aynı gözle dinlerler. İşte dediğim gibi başka dilleri konuşurlar, başka uyruktadırlar ama onlar bir millettir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bizde onu başlatandır. Tabii Donizetti Paşa'ya, tabii ki ikinci Mahmut bizim için çok önemlidir. Onlara girmek istemiyorum. Ama Cumhuriyet'in sesi olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bence daha çok çalışmalıdır. Hele bu geldiğimiz İkinci yüzyılda yapacağı çok işler var. Çok çalışmalar var.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
2: Sayın hocam, orkestrada keman sanatçısı olarak görev yaptığınız dönemde ülkemize pek çok değerli şef ve solist geldi. Onlarla çalışma fırsatı buldunuz. Örneğin piyanist Wilhelm Kempf 21 Kasım 1963'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile bir konser verdi. Programda Johann Sebastian Bach ve Ludwig van Beethoven'ın piyano konçertoları ve Modest Mussorgsky'nin bir sergiden tabloları vardı. Zikrettiğimiz konser özelinde ya da genel olarak o dönemdeki Ankara'da müzik yaşantısı nasıldı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ve konser salonunun bu yaşantıda rolü neydi? Sizden dinlemek isteriz.
0: Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası önce opera binasında konser veriyordu. Mükerrem Berk, flütçümüz, gayet iyi flütçümüz. O ne zamanki yönetimi ele aldı, müdür oldu. Çok girişken bir insandı. Siyasilerle de arası çok iyiydi. İşte bu bildiğiniz diğer sergi salonunu konser salonu olarak

0: değiştirdi, uğraştı. Tahta Kılıç vardı zannederim Kültür Bakanı. Onun Kültür Bakanı yoktu o zamanlar, pardon, Milli Eğitim Bakanı. Onun da çok büyük yardımlarıyla orkestrayı operadan çıkartıp bir konser salonuna kavuşturdu. Bu orkestranın hem seyircisinin artmasını hem işlevinin duyulmasını sağladı. Ben orkestraya ilk girdiğim zaman orkestraya Profesör Ephraim Lessing atanmıştı. Yani ben onunla beraber başladım. Ondan önce Otto Mazzerat diye bir şefi konsere gelip görürdük. Bruno Bogo diye bir şef konsere gelirken göre. Bazı konuk şefler, onlarla görürdük. Ben Ferit Düz'ünü iki kez gördüm. Ferit Anlar'ı birkaç kez gördüm. Yani pek fazla Türk şef görmüyorduk o zaman. Profesör Lessing ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Senfonik Orkestrası'ndaki atılım az boz değildir. Çünkü Türk eserlerine eğilmiştir. Kendisi hiç Türk eseri bilmezdi. Tabii ona Türk eserlerini tanıtanların başında Sunakan, Faruk Güvenç, bir de işte ben, Gürer Aykal geliriz. Örneğin Adnan Saygun'u ben ona tanıştırdım. O bilmiyordu. Hayran kaldı hocama. Hatta hocamın birinci senfonisini Hikmet Şimşek yönetiyordu. Ben de Lessing'in yanında oturuyordum. Ha, Lessing bir de otelde falan kalmazdı. O binada kalırdı. Yani o binada yatar kalkar, notaları yazar. Öyle çalışkan bir şefti. O konserde hayran oldu Saygun'a. Ben dedim işte benim öğretmenim. Zaten biliyordu benim öğretmenim olduğumu. O da neden? Bazı ödevleri ben Lessing'e soruyordum. Çok çetin ödevler verir Saygun'un. Yani Saygun'un verdiği ev ödevleri öyle böyle değildir. Yetiştirmek zordur yani. Ben hepsini yetiştirdiğimi hiç zannetmiyorum. Yetiştirdim diyen de bilmiyorum. Varsa da yani şüpheyle bakarım. Dolayısıyla onları birlikte olmalarını sağladım. Ve Saygun keman konçertosu Sunay ile beraber yapıldı. Ulvi Cemayerken keman konçertosu ile başladı, çalındı. Ferit Düz'ün zaten Lessing'i çok iyi biliyor. Ondan ötürü Ferit Düz'ün nerede çalınmaya başladı. Sonra da Faruk Güvenç bugün içinde bulunduğumuz radyoda da görev alınca belirli bir bütçe ayarlandı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ardı ardına Türk eserlerini kaydetmeye başladı. İşte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yaptığı en önemli görevlerden birisi buydu. İşte buna ön ayak olan tabii Faruk Güvenç'ti. O günkü radyonun Öztraklar zannederim genel müdürüydü. Bütün bunları saygıyla anlıyorum.
1: Teşekkür ederiz öğretmenim.
2: Görer hocam, keman ve bestecilik eğitiminizin ardından sizi orkestra şefliğine yönelten temel motivasyonu merak ediyoruz biz. Ayrıca Londra'da Andrei Previn ve George Hurst gibi önemli isimlerle çalışmak sizin için nasıl bir deneyimdi?
0: Çok teşekkür ederim. Ben hangi aydı zannederim Nisan ayıydı, İngiltere'ye gönderildim. Yani devlet sınavını kazandıktan sonra belirli şey var. İşte bir şeyler, sağlık raporu, bir sürü hani şeyler. Mayıs ayında da Guildhall'ın giriş sınavı vardı. Ben ona müracaat ettim. Yani İngilizce bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Ve orada sınava girdim. Yani gittiğimin bir ay sonra

0: kazandırdı. Hele bir Türk'ün kazanması falan biraz zordur biliyorsunuz. Derslere başladık. O derslerde André Previn de George Hirst de benim almış olduğum eğitimi sezdiler. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Diğer arkadaşlarım da tabii ama onlar hani notaları tam bilemiyorlar. Yani ben hocama söylerken işte Viola'nın bilmem işte fa diyezinden sole geçerken bağlı. Onların onu bulması öyle olmuyor. Tabii André Previn do re mi fa sol si biliyor oluyor. George Hirst de biliyor. Onlarla daha çok yakınlık kurabildim. Dil olarak yakınlık değil. Sadece solfejle yapılma. Onlar ellerimi düzelttiler. Vuruşlarımı düzelttiler. Müthiş bir şeydi benim için. Koskocaman bir okul. Orkestrada birinci kemanlar 16 tane. İkinci kemanlar 14 tane. Full. Bütün her şey full. Neden beni Saygın oraya gönderdi? Orada haftada 3 kere 45 dakika yönetme olanağı veriliyor. Almanya'da bu verilmiyor. Yoksa beni Almanya'ya gönderebilirdi. Yani o da Saygın'ın çizdiği bir şey vardır. Oraya gidip burada okuyacaksın diye. Şimdi George Hirst'le benim çok bir teknik çalışmam oldu. Çünkü George Hirst benim ne kadar olsa Lessing'in etkisi altında kalmış bir eski kuşak Alman orkestra şefi vuruşu kendimde geliştirmişim. O hani çalarak edindiğim bir şey. O bütün onları benden arındırdı. Değnek tutmamı, nasıl gelirmemi. Bütün onları bana gösterdi. Yani hem André Previn hem George Hirst'in de ama şeyi bu. Teknik olmadan müziğe giremezsin. Öyle bir sağ elin olsun ki sol elin özgürleşsin. Müziği isteyebilesin. O sağ elin bütün bütünlüğü tamamlayacak ama. Hani onda eksik olursa olmaz. Bütün bunları onlardan öğrendim. Bir de André Previn'in böyle çok en uçları öğretme yeteneği vardı. Hani daha eserin böyle bilmem nesiyle uğraşırken size en sonunu gösterebilen. Bak buraya odaklanacaksın, şöyle yapacaksın. İşte ağır böyle yani detaylara girmeyeyim, sizi sıkmak istemem. Şimdi bakın bu iki öğretmenden bahsettim ama ben size bir de oradaki Türk sefaretinde öğrenci müfettişliği var. Bir de ondan bahsetmek isterim. Bakın adamın adı Kamil Günel, onu hatırlıyorum. Yani nasıl size André Previn dedim, George Hirst dedim. Bir de bakın Kamil Günel diyorum. O sadece öğrenci müfettişi. Fazla harcayamazsın. İşte işin bitti git falan var ya, hani onlara bakarlar ya. Okuyor musun? Notlar iyi mi? Şu gibi. Ben ona gittim. Ben dedim orkestra şefi olmak istiyorum. Onun için ha dedi işte şurada okuyorsun. Evet. Ama dedim bizim en büyük eğitimimiz konserlere gitmek. Ben konserlere gitmek istiyorum. Benim ailem 45 pound. Ne mutlu bana. Ülkem her ay 45 pound veriyor. Ama konserlere gidecek param olmuyor. O zaman okula gidecek param olmuyor. Ev kirası verecek durumum olmuyor. Acaba ben konserlere gitsem, o bilet koçanlarını getirsem, bu da eğitimin bir parçası. Biliyor musunuz, zannederim 2 hafta sonra beni çağırdı bu. Tamam dedi, sana haftada 3 tane veriyorum dedi. 3 tane bilet alabilirsin ve parasını ben sana, yani biz sana ödeyeceğiz dedi. İşte ben o adamı unutamıyorum. En ucuz yerler orkestranın arkalarıydı tabii. Orkestranın arkalarından Londra'nın sanat hayatını biliyorsunuz. Zaten benim hocam Londra Senfoni Orkestrası'nın baş şefiydi. Yani André Previn. Hem ondan torpilliyim hem biletim var. Diğer orkestraları haftada 3 defa ben ya 1,5 yıl kesintisiz konserlere gittim. O da müthiş bir eğitimdi benim için. Onun için burada da yani devletime her zaman borçluyum ama o müfettiş yani öğrenci müfettişinin bu görüşte olması bana çok şeyler kazandırdı. Diğer derslere gelince orada tabii armoni var, kontrpuan var, füyük var falan. Orada açık ara yani ben illerdeydim. O da Ankara Devlet Konservatuarı'nda aldığım eğitimden ötürü. Açık ara açık söylüyorum bunu.
1: Hocam programımızın bir özel köşesi var ve her bölümde farklı bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası değerini dinleyicilerimize tanıtıyoruz, hatırlatıyoruz ve bir özel kaydını yayınlıyoruz. İzninizle sizin de iyi bildiğiniz bir ismin müzik yolculuğunu arkadaşlarımla birlikte özetlemek

0: Etmeye çalışacağız.
1: Saygıdeğer dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na büyük hizmetleri dokunmuş isimleri andığımız ve tanıttığımız sanatçılar köşesinde bu kez değerli Alman müzikolog, besteci ve orkestra şefi Dr. Ernst Praetorius'un hayatını konu alıyoruz.
2: Değerli şef ile ilgili kapsamlı bilgiyi Hacettepe Senfoni Orkestrası'nın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası desteğiyle hazırladığı ve Praetorius'un 1941 Ankara başlıklı Do majör tonundaki senfonisinin ilk seslendirmesinin yapıldığı konserin program kitapçığında Doçent Doktor İsmet Karadeniz'in yazısından aldık. Kitapçığı bize ileten değerli müzikolog adayı Ece Sadıkoğlu'na ve Praetorius'un yaşam öyküsünü ayrıntılarıyla aktaran benim de yüksek lisans tez danışmanım Sayın Doçent Doktor İsmet Karadeniz'e sonsuz teşekkür ediyoruz.
0: Şarkiyat profesörü Franz Praetorius ve Johanna Praetorius'un oğlu olarak 1880'de Berlin'de dünyaya gelen Ernst Praetorius, 7 yaşında Emil Köhler'den keman dersleri almaya başladı. 12 yaşına geldiğinde keman derslerinin yanı sıra Otto Roepke'dan kompozisyon öğrenmeye başladı. 1899 yılında girdiği Berlin Üniversitesi'nde müzikoloji bölümünü 1905'te tamamladı.
1: Mezuniyetinin ardından Köln'deki Wilhelm Heyer Müzik Tarihi Müzesi'nde 4 yıl kadar müdürlük yapmasının ardından opera ve tiyatroya adım attı. 1909-1924 yılları arasında Köln, Leipzig, Breslau ve Berlin gibi şehirlerdeki opera evleri ve kent tiyatrolarında orkestra şefliği yapmasının ardından 1924 yılında Weimar'daki Alman Ulusal Tiyatrosu'nun genel müzik direktörlüğü ve kent orkestrasının şefliğini üstlendi. İlk kez 14 Eylül 1924 tarihinde Beethoven'ın Fidelio'su ile seyirci karşısına çıktı. Sonraki konserlerinde Richard Strauss, Igor Stravinsky ve Paul Hindemith gibi zamanın bestecilerinin eserlerini de içeren zengin bir repertuar oluşturdu.
2: Çağdaş repertuarındaki karakterler ve caz içeren müzikal öğeler, Nasyonal Sosyalist Alman idarecilerin hoşuna gitmeyince çeşitli uyarılar ve yıldırmalar sonucunda 1933 yılında görevinden uzaklaştırıldı. Bu süreçten sonra iş bulmakta zorluk yaşayan ve istenmeyen adam ilan edilen Praetorius, devlet yöneticileriyle ne kadar temas kurmaya çalışsa da bu girişimlerin hiçbiri işe yaramadı ve hiçbir yerde iş bulamadı. Şoförlük yapmaya başlasa da geçinmekte büyük zorluklar yaşayan Praetorius, üstündeki ambargonun kaldırılması ve iş bulabilmesi için son çare olarak 1935'te Yahudi eşinden resmi olarak boşanmak zorunda kaldı. Yine bu yıl kendisi için umut ışığı Türkiye'den doğdu ve Berlin'deki Türk Büyükelçiliğinde sözleşmesini imzalayarak o dönem Türkiye'de incelemeler yapmakta olan Paul Hindemith'in önerisiyle Ankara'ya davet edilen ilk Avrupalı müzisyen oldu. 7 Kasım 1935 tarihinde kadrolu olarak Riyaset-i Cumhur Filarmonik Orkestrası'nın şefliğine resmen atandı.
0: Şef Praetorius, Riyaset-i Cumhur Filarmonik Orkestrası ile ilk halk konserini 10 Kasım 1935'te Musiki Muallim Mektebi salonunda Başbakan İsmet İnönü'nün aralarında bulunduğu bir dinleyici grubuna verdi. Orkestra şefi olarak göze görülür ilerlemeye imza atan Praetorius, İsmet İnönü'nün desteğiyle Alman Büyükelçiliği ile kurduğu iyi ilişki sayesinde eşini de Ankara'ya getirdi.
1: 1935-1936 sezonunda çağdaş Türk bestecilerinin eserlerine de repertuarda yer veren Praetorius, bu sayede Türk bestecileri arasında da saygınlık kazandı. Mahmut Ragıp Gazi Mihal, 1937-1938 sezonunu değerlendirdiği yazısında Riyaset-i Cumhur Filarmonik Orkestrası'nın seviyesinin gün be gün yükselmesine dikkat çekmiş ve Praetorius'u yalnızca bir orkestra şefi değil, emektar bir öğretmen olarak da takdir etmiştir.
2: 1936 yılından itibaren Türk besteci, kanun sanatçısı ve orkestra şefi Ferit Anlar, Praetorius'un yardımcılığına getirildi. Onun hem asistanı hem de öğrencisi oldu. 1940'lı yıllarda az sayıda eser bestelediği bilinen Praetorius'un 1941 Ankara başlıklı Do majör senfonisi ve bazı liedleri ölümünden 77 yıl sonra 2023 yılında basılarak yayınlandı.
0: 60

0: 36 yıllık ömrünün son 11 yılını Türkiye'de geçirmiş ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na büyük izler bırakmış olan Doktor Ernst Praetorius, 27 Mart 1946'da hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine resmi ya da dini herhangi bir tören düzenlenmeden Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Arkasında yetişmiş bir orkestra şefi, seçkin bir orkestra ve 2019 yılında tozlu raflarda keşfedilecek olan bir senfoni bıraktı.
1: Doktor Ernst Praetorius'u saygı ve minnetle anarken değerli dinleyicilerimizi Doktor Praetorius'un Do majör tondaki 1941 Ankara başlıklı senfonisi ile baş başa bırakalım. 2019 yılında kütüphanede sarı bir zarfta bulunan notalar üzerine yürütülen çalışma neticesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarının da iştirak ettiği Hacettepe Senfoni Orkestrası'nın 13 Aralık 2023 tarihinde Burak Tüz'ün yönetiminde ilk kez seslendirdiği konserin kaydında Ernst Praetorius'un 1941 Ankara başlıklı senfonisinin Adagio Tempo'daki ikinci bölümünü dinleyelim.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarının da iştirak ettiği Hacettepe Senfoni Orkestrası'nın 13 Aralık 2023 tarihinde Burak Tüz'ün yönetiminde gerçekleştirdiği konserin kaydında Dr. Ernst Pretorius'un 1941 Ankara başlıklı senfonisinin Adagio tempodaki ikinci bölümünü dinledik.
1: Değerli sanatseverler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kıymetli emektar sanatçılarının hatıralarını kayıt altına almak, orkestranın tarihini kapsamlı belge ve bilgilerle ortaya koymak üzere bir kampanya başlatıldı. Sizlere bu önemli kampanyadan bahsetmek istiyoruz. CSO'ya tarihini getir.
2: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, iki asırlık köklü geçmişiyle 200. kuruluş yılında büyük bir gurur ve heyecan yaşıyor. Bu anlamlı yılda yalnızca kurumsal arşivlerimizle değil, sizlerin tanıklıklarıyla da bu eşsiz tarih yolculuğunu daha da zenginleştirmeyi arzu ediyoruz.
0: Bu kapsamda sizleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na dair bireysel arşivlerinizde yer alan fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, konser programları, imzalı belgeler ve özel anı değeri taşıyan her türlü dokümanı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile paylaşmaya davet ediyoruz. Katkılarınız orkestranın 200 yıllık sanat yolculuğunu gelecek kuşaklara aktarırken Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı sizlerin gözünden yansıtacak ve arşivine büyük bir değer katacaktır.
1: 2026 yılı boyunca devam edecek bu özel arşiv projesine vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arşiv görevlilerine 0312 470 40 20 numaralı telefondan ya da jso.tarihinigetir@gmail.com elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İletişim bilgilerini tekrar edelim. Telefon numarası 0312 470 40 20 ve elektronik posta adresi jso.tarihinigetir@gmail.com. Şu ana kadar kişisel arşivlerinden orkestraya dair pek çok önemli bilgiler aktaran Rengim Gökmen, Koral Çalgan, Hakan Şensoy, Murat Berk, Ayşe Ediz ve Ezgi Savaşçı'ya, Hande Gürsel, Canan Pamir ve Aslı Sonsuzoğlu Durağ'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihine birlikte tanıklık etmek dileğiyle.
3: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın önceki dönem daimi şeflerinden devlet sanatçısı Profesör Gürer Aykıl ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetin ilk bölümünün sonuna geldik. Müziğe, sanata ve yaşamına dair birbirinden değerli paylaşımların devamı için 14 Ağustos Cuma akşamı saat 20'den itibaren

0: Yarın yayınlanacak ikinci bölümümüzde yeniden radyolarınıza konuğunuz olacağız.
1: Hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
2: Nuray, Goncagül, Murat, ben size çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar özetlemeye çalıştım. Benim şef yardımcısı olarak, sonra asıl şef olarak sayısız konserler yaptığım, çok gurur duyduğum Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılı için bana verdiğiniz sorular, benim verdiğim yanıtlar biliyorum az geldi. Siz daha çok istiyorsunuz. Ama beni affedin. Ama
1: Sağ
2: benim
1: olun.
2: kalbim tabii ki CSO ile hep atacaktır.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
2: Sağ olun.
3: Sayın hocam, bizler de programımıza katıldığınız için onur duyduk. Teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
4: E-posta adresimiz cso200@trt.net.tr.
3: Instagram adresimiz cso200yıl.
1: Programın oluşmasında büyük katkıları bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü Altan Kalmıkoğlu ve önceki müdür Sibel Ayhan Bayer'e, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden koordinatör Fulya Yıldırak'a, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ses Kayıt Teknisyeni Bülent Yanıkoğlu ve TRT Ankara Radyosu Arşiv Şefi Ali Güleze sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
4: Ses kayıt masasında bizlere bugün Semahat Şallı ve Seval Köksal destek verdi.
3: Ben Murat Haliloğlu.
4: Ben Nuray Sadeçolak.
1: Ve ben Gonca Gülişler. Program danışmanımız müzikolog Doktor Ersin Antep ve program asistanımız müzik bilimi öğrencisi Doruk Mert Serin ile birlikte hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.
4: Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
3: Esen kalın.
5: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kimse bizden yorulma beklemesin, yapacak çok işimiz var dedi. AK Parti'nin bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin gelecek 50 yılını planladıklarını söyledi. AK Parti iktidarında Türkiye'nin her alanında büyüdüğüne dikkat çekti ve Türkiye'yi kalan bütün hedeflerine kavuşturmak için azimle yol almaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye yolunda hedefe ulaşacağını söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye geliyor dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları altüst ettiklerini de vurguladı. AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesi açıklandı. Belgede terörsüz bir Türkiye'de kardeşlik hukukunun güçleneceği vurgulandı. Terörün sona ermesiyle Türkiye'nin küresel hareket alanının artacağına dikkat çekildi. Dış politikada ise uluslararası düzenin geleceğine yön veren öncü bir Türkiye'ye işaret edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berililerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, omuz omuza çalışmaya, ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımızı temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz, dedi. Suç işleyip yurt dışına çıksalar da adaletten kaçamadılar. Son 1,5 ayda 12 ülkeden 48 kişi Türkiye'ye getirildi. 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245'e ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk adaleti peşlerinde olacaktır," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki taciz iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş, kamuoyuna yansıyan iddiaların son derece vahim olduğunu belirtti. "Sürecin yakın takipçisi olacağız," dedi. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda 10 milyon lira ile yaklaşık 90 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Muğla'da yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheliye adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası zanlılardan 38'e tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Dosyanın yeniden açılmasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke olmadığını vurguladı. "Amacımız daha fazla özgün teknoloji geliştirmek," dedi. Görgün, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında Ar-Ge harcamalarını en çok artıran ikinci ülke olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma %14,30 zam yaptı. Böylece tam bilet fiyatı 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti ise 20 liraya yükseldi. Zamlı tarife 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada 2

ikisi ağır, 11 kişi yaralandı. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden ikinci tren kazası ise Essex'te meydana geldi. Çok sayıda tren seferi aksadı. Haberleri dinlediniz.

0: Ses Teriyakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki programımıza Lemur Voice grubuyla başlıyoruz. İsmi çok az duyulmuş ve iki başarılı albümden sonra çalışmalarına son vermiş Hollandalı grubun Divided albümünün isim şarkısıyla TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan yayınımız başlıyor.

Sırada virtüöz gitarist Yngwie Malmsteen var. Elektrik gitara getirdiği neoklasik yaklaşımıyla birçok gitarist ve müzisyene ilham kaynağı olmuş sanatçının 1992 tarihli Fire and Ice albümünden bir şarkısını dinleyeceğiz. Perpetual.

Yayınımıza bir başka virtüöz gitarist Jeff Loomis ile devam ediyoruz. Uzun dönem Nevermore grubunun gitaristliğini yapan Loomis, grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde yaptığı solo albümü Plains of Oblivion'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Chosen Time.

Hard Rock dünyasının usta isimlerinden Dokken'la yayınımız sürüyor. 2002'de yayınladıkları Long Way Home albümünden seçtiğimiz keyifli şarkıları There Was A Time'la Radyo 3'te Ses Tiryakisi devam ediyor.

Sırada The Tea Party var. Grubun Orta Doğu tınılarıyla rock müziği birleştirdiği yorumundan uzaklaşıp elektronik müzik etkileşimlerinin duyulabildiği Transmission albümünden bir şarkısını dinleyeceğiz. Psychopomp.

Ses tiryakisi Danimarkalı Dark Progressive Metal ekibi Beyond Twilight ile devam ediyor. 1990'da Finn Ziehrler tarafından Twilight ismiyle müzik hayatına başlayan grup, yayınladığı ilk albümle Beyond Twilight ismini aldı. Tamamı virtüöz isimlerden oluşan grubun albümünden seçtiğimiz Jon Landy'nin dikkat çekici vokal performansıyla Perfect Dark radyonuza geliyor.

İsveçli melodik metal müzik öncülerinden Dark Tranquillity ile devam ediyoruz. Grubun 2020 tarihli Moment albümünü kapatan şarkıda, grubun alışılageldik tarzının dışında sakin vokaller dikkat çekiyor. Gruptan dinleyeceğimiz In Through Divided radyonuza geliyor.

Programımız İngiliz rock efsanesi Uriah Heep'le devam ediyor. 20. stüdyo albümleri Sonic Origami'den seçtiğimiz, daha modern anlayışta yazılmış keyifli şarkıları Between Two Worlds radyonuza geliyor.

Ses tiryakisinin sonuna geldik. Bu akşam son olarak The Front grubundan bir hard rock klasiği Pain, ardından usta bir isim David Gilmour'un bir solo çalışması radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda haftaya buluşana dek hoşça kalın.

Mutlu geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Notayla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde saksafoncu Kate Olson'un So It Goes albümünden birkaç parça yer alacak. Albümde basta Tim Carey, davulda Evan Woodall, trombonda Connor Eisenmenger yer alıyor. Bazı parçalarda misafir müzisyenler de var. Besteler de Kate Olson'a ait. İlk dinleyeceğimiz parça Bumbling Thumbs Blues adını taşıyor.

Saksafoncu Keith Olsen'ın So It Goes albümünden şimdi iki parçayı ard arda dinleyeceğiz. Nominally Challenged ve albüme de adını veren So It Goes. İkinci parçada piyanoda Wayne Horwitz, basta da Jeff Harper'da yer alıyor.

TRT Radyo 3'te Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde gitarist Gil Livni'nin All In albümünden de birkaç parça yer alacak. Albümde tenor saksafonda Amit Friedman, orgda Jonathan Riklis, davulda da Jonathan Rosen yer alıyor. Besteler de biri hariç Gil Livni'ye ait. İlk dinleyeceğimiz parça Wonder Woman adını taşıyor.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Johannes Brahms'ın Akademik Festival Uvertürünü ve Ludwig van Beethoven'ın Opus 127 Mi bemol majör 12 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Metropolitan Opera Evi'nden eser siparişi alan iki kadın besteciden biri olan Missy Mazzoli ile başlıyoruz. Bestecinin 2014 yılında kaleme aldığı Yörüngedeki Küreler için Senfoni başlıklı kompozisyonunu Pekka Kuusisto yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Missy Mazzoli'nin Yörüngedeki Küreler için Senfoni başlıklı 2014 tarihli eserini İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Carl Nielsen'ın klarinet, korno, fagot, cello ve kontrbas için bestelediği Serenata in Vano adlı kentetiyle devam ediyoruz.

Carl Nielsen'ın 1914 tarihli Serenata in Vano başlıklı kentetini Ses Festivali topluluğu seslendirdi. Rus Beşleri adlı besteciler grubundan Modes Mussorgsky var sırada. Bestecinin Boris Godunov operasından bir bas aryası dinliyoruz. Solist Robert Hall.

Robert Hall ve Hollanda Radyo Senfoni Orkestrası'ndan Modest Mussorgsky'ye ait Boris Godunov operasından bir bölüm dinledik. 1958 doğumlu besteci Philip Rossi'nin flüt ve piyano için Ama Dün adlı kompozisyonuyla devam ediyoruz.

Philip Rassi'nin Ama Dün adlı eserini flütte Felix Rengli ve piyanoda Gilles Von Sattel seslendirdi. Johannes Brahms var sırada. Bestecinin 1880 yazında kaleme aldığı Opus 80 Akademik Festival Uvertürünü Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Johannes Brahms'ın Akademik Festival Uvertürünü Tomáš Vasari yönetimindeki Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. İsveçli besteci Karin Rehnqvist'in koro ve orkestra için 2025 tarihli Samanyolu'nu ele alalım adını verdiği kompozisyonuyla devam ediyoruz.

Karin Rehnqvist'in Samanyolu'nu ele alalım adını verdiği kompozisyonunu Helsinki Oda Korosu ve Finlandiya Barok Orkestrası seslendirdi. Sergei Rachmaninoff'un solo piyano için Opus 42, Corelli'nin bir teması üzerine varyasyonları var sırada. Natalia Pasichnik yorumluyor.

Sergei Rachmaninoff'un Opus 42, Corelli'nin bir teması üzerine varyasyonlarını piyanist Natalia Pasichnik seslendirdi. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'ın Opus 127 Mi bemol majör 12 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 127 mi bemol majör 12 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Oslo Kuartet'ten dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Antal Dorati'nin Obua için 5 parça serisinden Ağustos Böceği ve Karınca başlıklı esere de yer verdiğimiz programımızın bu bölümü, 1806 yılında kurulan Luzern Senfoni Orkestrası'nın 18 Haziran 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Michael Zanderling yönetiminde sahne alan topluluktan ilk olarak Benjamin Britten'ın kaleme aldığı Opus 15 Keman Konçertosunu dinliyoruz. Eserin solisti aynı zamanda bir piyanist olan 1983 doğumlu Alman kemancı Julia Fischer.